0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istedim.

0: Sadece hit müzik.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Yeah. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Yok yok, buradayım, bir şey ayarlamaya çalışıyordum millet ben. Pekala, günaydınlar, yine Radyo Enerji'de buluştuk. Ben Deniz Sabahların Efendisi, yine Radyo Enerji'de buluştuk. Çünkü başka bir radyoda buluşmuş olsaydık bu beni son dinleyişiniz olurdu. Çünkü Radyo Enerji dışında bir radyoda sesim çıkarsa 5 milyon lira tazminat ödemek zorundayım. Benim 27 bin liram var. Düşünsene, sen neden girdin birader? 3 kişiyi vurdum. Sen neden girdin? Banka soydum. Ya sen Sabahların Efendisi? Yanlış radyoda 3 şaka yaptım. Soru bu değil ki millet. Soru bu değil. Çok param olsa ve bu tazminatı ödeyebilecek durumda olsam, Radyo Enerji dışında bir yerde anons yapmak ister miydin Sabahların Efendisi? Soru bu. Ve bu sorunun cevabı tamamen o kanalda. Evet, bu sorunun cevabı tamamen o kanalda ne kadar güzel kadınların çalıştığıyla alakalı. Parayla değil. Ya bizde Radyo Enerji'de çünkü çalışma arkadaşlarım ya evli ya çocuklu. Böyle yaşlılar yurdundan program sunmak için özel izinle çıkıp gelmişler gibi ya. Mesela Ece Kanvaz var biliyorsunuz. Her gün size bir anons yapıyor, sonra oksijen tüpünün maskesini takıyor ağzına. Öyle, öyle. Eskiden Didem Suyan'ı vardı. Kocam da kocam, kocam da kocam. Sanki adam özel uçakla Paris'te akşam yemeklerine götürüyor sanırsın ha. Ya adamı da anlıyorum. 20 senelik evliliğin ardından kapıda özel jetin olsa üstüne kolonya. Neyse. Yine Ece'ye dönelim. Çok kıymetli arkadaşım Ece Kanvaz. Yayında simide oturuyor ya. Evet. Yo. Basur değil. O da uzun süre evli kaldı. Yani bildiğini iyice sıyırdı ya. Gerçekten simitçi simidinin üstüne oturuyor ya. Kızım günah yapma falan diyoruz. Karışmayın bana. Diye bağırıyor. Yani güzel ve güler yüzlü kadınlar görmek istiyorum. Yani ben sapık değilim, manyak değilim. Hayatta bir tane istediğim bir şey var. Çok görecek değilsiniz herhalde, değil mi arkadaşlar? Sonra bak geçen gün düşündüm. En çok güler yüzlü güzel kadını nerede görebilirim diye. Zengin kadınlar değil. Yani sözüm meclisten dışarı ama zengin olup mutlu olan çok kadın görmüyorum etrafımda. Fakir de somurtuyor. Orta halli kadın, benim karım, o da pek gülmüyor. Ama sebebi orta halli olmamız değil, ben olabilirim bilmiyorum. Çok emin değilim, büyük ihtimalle öyle. Yani gülümseyen kadın parayla alakasız. Ama kadınların gülümsemesini ve daha mutlu olmasını istiyorum. Ben de sabah uyandığımda kadınları nasıl mutlu edebiliriz diye yazdım yapay zekaya. Sordum ve cevaplamasını istedim. Bak, boyundan büyük sorular sorulduğu zaman o kadar saçmalıyor ki yapay zeka. Bak, boyundan büyük çünkü. En başta şu yazıyor. Güler yüzlü kadınlar, güler yüzlü güzel kadınlar genellikle sosyal ortamlarda, kafe ve restoranlarda, etkinliklerde ya da tatil yerlerinde bulunabilir. Ne saçmalıyorsun yapay zeka ya? Bir der misin bana? Sonuna da şey yazmış Hasban bana. Hayat dersi veriyor. Sabahların Efendisi unutma. Unutma, güzel ve güler yüzlü insanlar her yerde olabilir. Önemli olan onları fark etmek ve pozitif enerjiyi yaymak. Şimdi yapay zeka bunu hangi kişisel gelişim sesine arakladı bilmiyorum ama. Yani benim istediğim cevap daha çok. Dere boyunda 4 numarada gülen güzel kadınlar var. 1 saat 15 dakika daha orada gülecekler. Evet, istediğim cevap bu. Ya ne zaman bu kadar yardımcı olmaya bay? Neyse. Ben şimdi kendi hayatımda gülmeyen kadına odaklandım millet. Karım artık bana gülmüyor. Yani bakın hanımlar, komedyenle evlendim, yaşasın artık hep gülerim diye bir şey yokmuş demek ki. Böyle bir şey. Evlilik biraz böyle. Yani komiğin komikliği azalıyor. Yakışıklı artık çok yakışıklı gelmiyor bir noktadan sonra. Ya zengin bile hep zengin kalmıyor ya. Bak karıma zengin biriyle evlenebilirdi ama garantisi yok zengin kalacağını. Ben de hep aynı. Orta halliden hallice. Standartı bozulmuyor. 7 yıldır ekmek peynirini yiyor. Mutlu mu? Hayır. Konu bu değil. Hayır değil. Standarttan bahsediyoruz bunu bugün. Konu bu. Buna odaklanmak lazım. Pekala, enerjide sabahların efendisi, %100 canlı yayında nefis bir salı sabahında Kompas Otomotiv sponsorluğunda programımız başladı. Bu sabah da bizlerle birlikte olmanız büyük incelik arkadaşlar. Tabii günaydın mesajlarınız her zaman çok değerli. Bu yüzden sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı almamız lazım millet.
1: Kart Plus'ta enerji haftanın şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: www.radyoev.com. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
1: Sigorta. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist Bank.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

herkese güzel bir sabah, iyi haftalar ve harika bir hayat diliyorum. Ben sunucunuz Sabahların Efendisi, Radyo Enerji'nin medarı iftarı millet. Seviyorlar beni biliyorum. Yani her ay para verdiklerine göre seviyor olmaları lazım. Ama şimdi düşününce ben de her ay vergi dairesinde para veriyorum ama bu orayı tam olarak sevdiğimi gösterir mi? Hayır. Çünkü sevdiğim için değil, daha çok seve seve. Seve seve veriyorum parayı. Ya bakın millet, ben düşündüğünüzün aksine böyle şakalar makalar falan yapsam da oldukça duygusal bir insan. Bu yüzden zaten hayatımda hep fevri ve dürtüsel kararlar verdim. Hiç de faydama olmadı. Ya o kadar duygusal ve romantik biriyim ki. Ya KDV borcumu 3 ay ödemeyip banka hesaplarıma bloke geldiği zaman vergi dairesi beni unuttu mu, ghosting mi yapıyorlar diye. Ya moralim bozuluyor ya. Böyle bir insanım ben. Bilmiyorum, belki de sanatçı olduğum için. Yani ilgi manyağı mıyım neyim bilmiyorum. Ya eskiden ilgi manyağıydım. Şimdi mümkünse ne olur kimse bana ilişmesin, ilgi göstermesin diye düşünüyorum. Özellikle vergi dairesi millet. Özellikle. Peki. Ya yoruluyor insan millet. Yoruluyor ya. Beynimiz aslında bizi yoran şey. Bedenimiz değil. Tek başınıza değilsiniz millet. Hepimiz yoruluyoruz ya. Bak ben uzun yıllardır evliyim ve yorgunum evlilikten. Yani 35 yıldır yaşadığım ülkede aynı kültürde aynı geçmişten biriyle evlendim. Ya sanki bir susamuru fille evlenmiş gibi, yemin ediyorum size arkadaşlar ya, böyle bir şey nasıl olur? Yani hiç tanıyamamış olduğum bir zır deliyle aynı evde yaşıyormuşum ben ya. Anlıyor musunuz beni bilmiyorum. Mesela ilk 4 yılımızda bir kadındı, şimdi başka bir kadın. Ve buna böyle benim hemen alışıp adapte olmamı bekliyor, istiyor. Ya geçen gün karşısına geçtim, dedim ki sen kimsin ve karıma ne yaptın? Ya biz konuşurduk, anlaşırdık. Şimdi ben sadece Macarca, o sadece Çince konuşuyor ya. Geçen şey dedi bana, ben gencim, hayatımı dolu dolu yaşamak istiyorum dedi. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Bir kağıda bunu ona yaşatabilecek erkeklerin özelliklerini yazdım, verdim. Ve ne oldu? Kavga çıktı. Haklı mıyım, o mu haklı bilmiyorum. Hayır, radyo sunucusuyum ben ya. Radyo sunucusuyum. Ya Ekim ayında arazam da yok mesela. Kendisine ne yaşatabileceğimi düşünüyor bilmiyorum. Yani hayal kurmak tabii ki güzel ama yine de arada bir frene basmak lazım hayal kurarken. Mesela evet, yalan olmasın, önümüzdeki cumartesi onu Paris'te bir akşam yemeğine götürebilirim. Götürebilirim. Dönüşte hemen ertesi gün avukatım ve muhasebecimi arayıp konkordata ilan etmem gerekiyor. İşte maaşımın bir kısmına el konulacak 5 yıl boyunca. Ve biz, ay aşkım hatırlıyor musun Paris'teki akşam yemeğini diye sohbet etmekten bir ara sıkılacağız değil mi? Bundan eminim. Ya bak, karım diyor ki hep, küçük jestler kadınların çok hoşuna gider diyor. Ya bu çok büyük bir kandırmaca millet, büyük bir yalan arkadaşlar. Jest büyük olacak. Küçük jestler ancak sular seller gibi aşıkken çalışır. Ya bana yerden papatya koparıp verdi, ölürüm ben bunun için ya. Bak onlar evliliğin 7. yılında filan, mumla arayacağınız enstantaneler bunlar. O aşıkken ilk haftada, ilk ayda, ilk ikinci ayda filan. Ay aşkım, bana tanımadığın birinin cenazesinden çelenk mi çaldın? Aşığım sana ya. Bunlar hep aşk sarhoşluğu, yoksa kabul edilir tarafı olmayan bir aksiyondan bahsediyoruz millet. Çelenk çalmak nedir ya? Ya karım çok zor bir kadın. Komik olan, o da benim inanılmaz derecede zor bir adam olduğumu düşünüyor. Ama benim hiçbir adetim, karakterim, kişiliğim, hiçbir şeyim değişmiyor. Gelişmiyor, geriye de gitmiyor. Stabil ve sabit bir kişiyim ben. Karım bak 2 hafta et yiyor. Kaşıkla böyle altındaki jöleyi falan kaşık kaşıklıyor. Sonra 3 hafta vejetaryen. Ve bakın ben bu tutarsızlık için yaratılmış bir canlı değilim millet. Yanlış anlamayın. Lütfen, yani vejetaryen olabilirsiniz, problem yok. Yani tavuk yemiyor diye bir insanı eleştirmem. Fikrimi söylerim. Ve bence tavuklar çok aptal ve onları yememiz gerekiyor. Ayrı. Ama bu teorimi de şu anda çürütmek istiyorum. O zaman aptal olan her şeyi yememiz gerekiyor.
Evet. Yani dünya nüfusu 1 milyara falan düşerdi herhalde. Evet. Ya bakın, ben şahsen biz et yiyen insanların hayatta daha fazla şansımız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın, çok fazla belgesel izliyorum ve doğada vejeteryan canlıların bir süre sonra yendiğini gözlemledim. Yani mesele ne kadar çaresiz ve aç olduğumuzla alakalı. Yani zaman meselesi, zaman. Evet. Ve pekala. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Günaydın mesajlarınız geliyor ama bize daha fazlası lazım. Bu yüzden WhatsApp'tan veya Instagram'dan, WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Instagram'dan da sabahların efendisinin Instagram sayfasından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Bize de çok iyi gelecek millet.

enerji, hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Ülkemizdeki bir radyo klasiği. Sabahların Efendisi'nin şovuna denk geldiniz ya da belki bu bir

0: pornografiye sahip. Herkes arkadaşım mı? Evet, herkes arkadaşım, seviyorum, orada soru işareti yok. Ama yarısı benim gibi çulsuz ya da yarısı ekstra zengin. Hepsine vakit ayırmak istiyorum. Ama zengin arkadaşlarımla bir yere yemeğe gittiğimde benim karşılayamayacağım kadar pahalı yerlere gidiyorlar. Mesela Jon Jon diye bir yere gidiliyor. İşte butik suşiler var. Hani böyle suyu cam şişede getirdikleri için 1200 lira yazan yerler var ya arkadaşlar. Şimdi benim çocukluğum ailece bidonları alıp hayrattan su doldurmayı kendimize hafta sonu eğlencesi yaptığımız bir ailede geçti arkadaşlar. Cam şişe suya 1200 lira. Yani Japonya'dan bir sushi ustası getirmişler. İşte Japonya kralına sushi yapan şef. Oğlum, gidiş dönüş uçak biletini bana kitleyecekler. İstemiyorum, gitmek istemiyorum. Yani bakın, Japon kralına sushi yapan arkadaş Girne'nin bir ilçesine geliyorsa bunun bir anlamı olamaz. Anlamı olacaksa da bu çok pahalı bir anlama gelir. Korku verici benim için. Şimdi menüye bakıyorum. Menüdeki her bir satır onlar için bir eğlence. Benim içinse dönemsel hayati kararlar almamı gerektirecek bir takım maddeler gibi. Hayatımı yeniden şekillendirmem gerekiyor. Ve yapacağım seçime göre içimden de şöyleyim. Eğer bu antreyi söylersem, bu ay cep telefonu yok oğlum. Bu ay cep telefonu alamazsın. Alo? Evet, telekomünikasyon şirketi mi? Hesabımı bu ay dondurmak istiyorum. Dün gece Japon kralının yediği tempurlardan yedim. Evet. İşte bak, orada bir hesaplaşma başlıyor. Yarınlar yokmuşçasına bu tempurayı yemeli miyim? Yoksa cep telefonu hizmeti almaya devam edip haftada bir annemi arayıp duygularımı incitip beni aşağılamasını dinlemeye devam mı etmeliyim? İşte ikilem bu. Neyse, garson geldi. Ben menüde kendi ekonomime göre bir şeyler ararken biraz uzun aramışım. Biraz bekletmişim kızı. Dedim ki kıza, bak, durumum senden daha kötü. Bu yüzden şimdi bekleyeceksin ve gece sonunda 50 lira bahşiş bırakacağım. Yani buna hazırsan burada dur, yoksa git arkadaşım ya. Ya millet, zengin insanlar siparişi farklı veriyorlar. Restoranda yemeğin adına bakarak sipariş veriyor. Biz fakirler, yani bütçemiz belli olduğu için, benzer fiyata iki yemek bulup yazı tur atarak bir tanesini seçiyoruz ya. Ben eskargo alacağım. Sonra erik sosunda fümelenmiş ördek ve Chateau Conti Boronto alayım. Siz sabahların efendisi, ben önce 520 lirayı alacağım. Ana yemek olarak da 930 lira. 4 numarada. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Ama önüme bir tabak geleceğinden neredeyse eminim. Bence zengin arkadaşlarıyla pahalı restoranlara gitmek zorunda hisseden benim gibi orta halli tipler için böyle pahalı restoranların menülerinde bütçemiz dahilinde bir şeyler koymaları gerekiyor. Mesela eskargolar, Chateau Borozonkolar filan. Mesela orada bütün yemekler işte 2000, 3000, 4000, 5000 bandında. Bizim için mesela 180 liraya horoz ibiği sotesi. Mesela, anladın? Oldu olsun. En altta. Hafif böyle silik yazılmış, küçük harflerle yazılmış. Tıpkı bizim orta hallilerin hayatı gibi. Evet, anlatabiliyorum umarım. Neyse, keyifler yerinde, tam 45 dakikayı geride bıraktık. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini her defasında söylüyorum. Günaydın mesajlarınıza gelmeye devam ediyor. Bir anonsumuz var, ondan sonra deşifre bölümümüz başlayacak. Ve sevgili Ece Kanmaz'la birlikte günün sorusuna gelen yorumlara bakacağız. Ha, günün sorusu ne diye merak ediyorsanız, Enerji'nin Instagram sayfasında hikayede günün sorusunu paylaştık. Sorumuz da şu: yaşlandığınızı nasıl anlarsınız millet? Ya Instagram'dan Enerji'nin sayfasında hikayeye ulaşın, oraya bir buton koyduk, oradan cevaplayın. Ya da isterseniz WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp numaramızdan da yorumlarınızı alabiliriz, ki almalıyız. Çünkü inanılmaz güzel hediyeler var. Bizden ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri Enerji.

0: Bu program için uyumak istemeyeceksiniz. Uyuma!
1: Ya bir şey soracağım ben naçizane. Sabahları alarmı hiç ertelemeden uyanan var mı acaba? Ha, eğer varsa onlara bir sorum olacak da. Piramitleri hakikaten siz mi yaptınız ya?
0: Kerameti sabah.
2: Ya az önce sabahların efendisi dedin ya. Bu yüzüklerin efendisi gibi bir şey mi? Ha? Yani yüzük takıyor muyuz burada, kayboluyor muyuz? Ha? Kılıç var mı?
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
5: Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
6: Söyle istediğin neydi benden? Beni yakıp ısırınız almanın.

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Günaydınlar beyler. Merhaba millet. Bu güzel salı sabahında bana vakit ayırdığınız için minnettarım. Adım Sabahların Efendisi. Radyo Enerji'nin sabah şovlarını sunuyorum yıllardır. Ama bir yandan ben de size vakit arıyorum. Siz bana vakit ayırdınız da. Yani istesem emekli olabilirdim. Ama belli ki tam şu anda ne sizin ne de benim bu program dışında daha eğlenceli yapacak daha ucuz bir şeyimiz yok herhalde. Yani olsa kimse sizi bu yayını dinlemeye tutamaz. Siz de biliyorsunuz değil mi? Yani güzel biriyle, yakışıklı biriyle bir randevunuz filan olsa aman ne programı ne Sabahların Efendisi dersiniz ya. Yani mesela benim de emekliliğimi birlikte geçirebileceğim bir Rus dans grubu olsaydı tam şu anda Zeynep Aslı şarkısı dinliyor olurdum sizin gibi. Onun gibi aynen. Bizim keyfimiz yerinde. Sevgili Ece tüm hazırlıkları tamamladı. Az sonra deşifre bölümümüzle yanınızda olacağız. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Enerji'nin Instagram sayfasında hikayede paylaştık. Şöyle dedik. Yaşlandığınızı nasıl anlıyorsunuz millet? İşte oraya hikayeye Enerji'nin 93.1 Instagram sayfasında hikayeye bir buton bıraktık ve buraya yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bize WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Bizde daha ne numaralar var da. Ve yorumlara şöyle bir bakacağız. En güzel olanlara da efsane hediyeler dağıtacağız. Tam 5 kişiye yine sürpriz hediyelerimiz olacak. O yüzden bizleri Enerji sayfasını takip edin. Günün sorusuna yorumlarınızı bırakın. Yaşlandığınızı nasıl anlıyorsunuz millet?
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Şu güzelliğe bir bakar mısınız?
1: Bana mı dedin? Sinan da bizi diyorsun. Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın onlar beyler. Günaydın Şahane'da. Günaydın Ece.
1: Günaydın herkese.
0: Bu ismi, günaydın. Bu ismi kim buldu? Annen mi baban mı?
1: İkisi de değil.
0: Nasıl yani?
1: Anneannem ya. Anneannem de teyzem galiba.
0: Çok güzel bir isim
1: şeyden
0: ama.
1: Esinlenmişler.
0: Neyden?
1: Sunucu bir kadın varmış o zamanlar. Ece Erken.
0: Aa,
1: miydi? Evet.
0: Evet,
1: ondan görüp ne kadar güzel bir hanımefendi diye bana da hani Ece
0: sadece
1: tutma.
0: İsmi benzemiş ama. Yok şaka bir yana. Ece gerçekten çok güzel bir kadın. Öyle olmasa zaten burada programda o.
1: Ya.
0: Pekala, deşifre bölümümüzde yine yanı başınızdayız millet. Her nereye gidiyorsanız radyolarınızdayız. Bizi dinlemeye devam edin. Günün sorusunu da paylaştık. Enerjinin Instagram sayfasında hikaye olarak paylaştık değil mi Ece?
1: Tabii. Sabah 6.30'da paylaştım. Nasıl ama?
0: Evet, bugün erken kalktın sen.
1: Evet.
0: Yani keyfin de yerinde yani düne oranla. Dün gerçekten
1: evet, dün çok şeydim.
0: Evet, dün bayağı demotiviteydin.
1: Ama bir şey açıklık getirebilir miyim dün bizi dinleyenlere karşı?
0: Ha, evet, lütfen tabii ki.
1: Basın açıklaması yapıyorum hazırsanız.
0: Bir özür açıklaması galiba.
1: Özür değil. Tabii ki de bunun özrü olamaz. Kendine yapar insan kendi ettiği, kendi bulur neyse.
0: Pekala.
1: Benim sadece belki burada söylemem hoş değildi bazı şeyleri ama... Ama aman, bunu yaparken de insan düşünecek diye. Neyse, o konuya girmeyeyim.
0: Evet. Yani,
1: neyse.
0: Özür babında bir açıklama gibi gelmedi hiç yani, mirimize.
1: Tabii ki. İnsan hayatını yani,
0: yaşadığın,
1: burada...
0: Yaşadığın şey bilen, gerçekten...
1: O insanları da biliyor, insanı. Hmm. Da bildiği için hani...
0: Bir miktar sana hak verdiler diyorsun.
1: Şey oldu ya... Hani sanki deşifre etmiş gibi hani programımızın ismi.
0: Ay alakası yok ya. Yani hiç deşifre etmiş olur musun canım?
1: Bunu yapan ama kendini zaten deşifre etmiş. Yani
0: bak nasıl kendini haklı çıkartmaya
1: çalışmak istiyorum.
0: Gerçekten. Pekala millet. Günaydınlar tekrardan. Programımıza hoş geldiniz. Günün sorusunu az önce söylediğim gibi enerjinin sayfasında paylaştık. Güzel de bir soru Ece. Dedik ki yaşlandığınızı nasıl anlarsınız?
1: Yorumları ben okumadım.
0: Bilmem ya. Artık bir şekilde evireceksin, çevireceksin, okuyacaksın. Adam oraya yazmış.
1: İşte adam yazmış.
0: Adam yazmış. Ben anladım zaten mevzuyu. Yaşlandığınızı nasıl hissedersiniz? Bizimle paylaşın arkadaşlar. İsterseniz Instagram üzerinden enerjinin sayfasındaki hikayeye bir buton koyduk. Oraya tıklayarak yorumlarınızı yazın. Dilerseniz de WhatsApp'tan 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Oraya da ulaşıp yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Lütfen iffetli yorumları... Yani onu düşünerekten, bizim buradan söyleyebileceğimiz şeyleri düşünerekten. Ya biz aslında her şeyi söyleriz ama Yayın Yüksek Kurulu buna izin vermiyor bazı şeyleri. O yüzden de gönderdiğiniz bazı yorumlar ne diyeyim rütüye takılıyor diyelim. Hı. Yani bizim onayımızdan geçmeden asla buradan mikrofondan tabii size ulaşmaz.
1: Ama dinleyicilerimiz...
0: Çünkü niye? Biz iffetli radyo sunucularıyız.
1: Tabii biz iffetli.
0: İffetli radyo sunucuları. Evet, yorumlar gelmeye başladı. Ne var ya, iffetli değiliz ya. Allah Allah.
1: Sen soruyu söyledin mi bu arada?
0: Aa, bir arkadaşımız yazmıştı, ben de tam okuyacaktım. Hüseyin Keleş silmiş ya. Ne oldu Hüseyin? Niye sildin
1: şimdi
0: arkadaşım?
1: Şimdi iffetli değiliz.
0: Yok, ne yazmıştı? Dur, aklımda. Ha, birilerine nasihat vermeye başladığımda demiş. Ha. Yaşlandığımı hissediyorum. Sevgili Hüseyin. Sendeki yorumları böyle alalım mı yoksa bir müzik dinleyelim daha sonrasında
1: bence
0: devam edelim.
1: Bence biz birbirimize soralım.
0: Dur,
1: bu soruyu.
0: Hüseyin yazıyor.
1: Aha.
0: yazıyor. Geri döndürdük. Hüseyin'den yorum geliyor. Bakalım ne diyecek. Sorumuzu bir kez daha hatırlatalım radyosunu yeni açanlar için. Yaşlandığınızı nasıl anlarsınız millet? Evet, biraz acıtıcı bir soru ama maalesef hayat bu şekilde. Ben mesela yaşlandığımı nasıl anladım biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Böyle bir dönem sonra... Böyle yataktan kalkıp tamam mı? 10-15 saniye yatağın kenarında oturmaya başladım.
1: Ya.
0: Evet. Böyle çok acı. Yapma yahu demiş. Yanlış numaraya attım sanmıştım. Yok yok, doğru numaraya yollamışsın. Doğru. Merak yani. Etme. Hüseyin'cim teşekkür ederim. Yorumun aynıysa ben yaşlandım şu an demiş.
1: İşte belirtiler, işte belirtiler böyle.
0: Böyle maalesef. Hafızada birazcık böyle gitgeller yaşanmaya başlıyor. Sen yaşlandığını nasıl anladın?
1: Şimdi ben hala çıtır ve gencim ama şunlar beni çok üzüyor. Neler? Birkaç madde var.
0: Bir, evet, neler?
1: Gözümün etrafında böyle kas, ince çizgili. Ayakları. O kadar da değil, ince çizgiler diyelim.
0: Serpil Hanım'ı bekliyor. Evet, Serpil Hanım gelecek ve onları düzeltecek.
1: Konuşalım onunla.
0: Evet, düzeltecek.
1: İki, çok kişi abla demeye başladı bana. Abla abla. Hayırdır yani, pardon.
0: Buna alışmak zorundasın Ece.
1: Yok abi, ne ablası yani?
0: Bana bazıları dede diyor ya.
1: Ay yok artık ya.
0: Sen ne diyorsun, Allah'ını seversen. Bir o de yüzden böyle... abla iyi. Abla iyi. Abla,
1: bir de saygıdır hani, abla, ablam.
0: Bir de şey var, onu biliyor musun? Ablam.
1: Onu daha yaşamadım. Onu daha var galiba.
0: Biraz daha var. Yaşlandığını o şekilde. Başka bir şey var mı?
1: Ya bir de böyle çok sık sadece uyuyayım. Hani aman dinleneyim, aman uyuyayım. Hmm. İşte kulüplere gittiğimde aman işte geç gitmeyelim eve falan.
0: Başladı yani, belirtiler yavaş
1: biraz
0: yavaş
1: başladı.
0: Biraz başladı
1: böyle, yoruluyorum.
0: Kaç yaşındasın Ece?
1: 27 yaşındayım ya maşallah.
0: Daha ne olacak yani?
1: Ne daha ne olacak, daha 40'a vallahi kadar yolu 25'ten var.
0: 25'ten sonra artık yaşlandın demek Ece.
1: Yok, ben kabullenmiyorum.
0: Ben de kabullenmiyorum. Ayrı. Hiçbir zaman da kabul etmedim. Bak, oradan baktığında 54 yaşında gibi görünüyor mu?
1: Yok hiç.
0: Görünmüyorum. Bu arada 11 Ekim'de doğum günüm var arkadaşlar. Tüm dinleyicilere söylüyorum, hediyesiz beni dinleyemeyeceksiniz.
1: Bizim almamız şart mıydı?
0: Kimin?
1: Bizim.
0: Ya bizim derken öyle hani toplanıp bir hediyeyi zaten kabul etmiyorum, o ayrı da. Tek tek tabii ki hediye almanız lazım.
1: Tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Sen baş tacımsın yani.
0: Ya.
1: Radyodun.
0: Herkes burayı hediyelerle böyle donatmanızı istiyorum millet.
1: Tamam. Baston. El örme. Yelek.
0: Yakın gözlüğü.
1: Tavsiye veriyorum dinleyicilerimize.
0: Süper.
1: Takma diş kutusu.
0: Abart istersen. Suya koyarlar ya. Ya ben onları yaşayacak mıyım ya?
1: Yok yok, sen yaşamazsın.
0: Takma diş kutusu. Vay yani gerçekten bak, içim acıdı şu anda. Sabah kalkıp takacağım falan ha?
1: Yok ama yok, sende o potansiyel yok.
0: Yani ama olacak herhalde ya, böyle 70'lere falan geldiğimde. Çok şükür daha herhangi var. Bir sağlık problemim yok, samimi söylüyorum.
1: İyi, çok şükür.
0: Şu ana kadar Allah'a çok şükür. Evet. Hiçbir sağlık problemi yaşamadım. Ne tansiyon, ne kalp, ne efendime söyleyeyim kolesterol, ne şeker. Hiçbir problem yaşamadım. Tabii bunu spora borçluyum bu arada. Bu çok önemli. Bunu da söyleyelim. Her gün spor yapıyorum arkadaşlar. Bu konuda sıkıntılar olan varsa sporsuz hayat gerçekten çok çok çok zor. Yani bir şekilde ne yapın ne edin, spora başlayın. Diyelim artık, bu konuyu kapatalım. Bir şarkı dinleyelim. Daha sonra gelen yorumlara birlikte bakmaya başlayalım. Sorumuz neydi? Bir kez daha Ece'den alalım soruyu.
1: Yaşlandığınızı nasıl anladınız? Belirtileriniz evet. Neydi böyle ilk? Abi benim yaşım gelmiş.
0: Ben artık yaşlanmışım dediğiniz.
1: O ilk anlardı.
0: Ne vardı da bu hissiyatı yaşadınız? Bunu bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. İsterseniz Enerji'nin Instagram sayfasında, Enerji 93.1 Instagram sayfasında hikayeye yazdık. Bir de buton koyduk sizin için. Oraya tıklayıp da kolaylıkla yorum yapabilin diye. Ama derseniz ki WhatsApp'tan ulaşmak istiyorum, o zaman da 0533 888 1010 WhatsApp numaramız.
1: Biz ne vereceğiz hediye bugün?
0: Evet.
1: Bunu bugün, konuştuk mu?
0: Bugün ben bir kullandığım bir iç çamaşırı vardı. Neler vereceğiz onu da bir söyle istersen.
1: Concord Tower Hotel'de bulunan Vento Del Mare, The Capital Grill Steakhouse ve Fornaset Restorant'tan
0: muhteşem
1: böyle
0: bir
1: yemek ısmarlıyoruz size.
0: Ismarlıyoruz.
1: Serpus Express'ten 500 liralık hediye çekimimiz var.
0: Ve
1: Nilce Beach Center'dan bir bakım. Bunu hanımefendilere vereceğiz yani. Evet. Üzgünüm burada evet. Cinsiyetçilik yapmak zorundayım.
0: Öyle oldu ama evet, bunu bir evet. Hanım dinleyicimiz kazanacak muhakkak. Ben konuştum bu arada, Cuma günü de sevgili Serpil Hanım Nilce Beauty Center'dan Serpil Hanım gelecek ve burada bana bakım yapacak.
1: Hayır ya.
0: Evet.
1: Bana da yapabilir mi?
0: Yapacağım dedi. Seni dedi 10 yaş gençleştireceğim dedi.
1: Hadi bakalım.
0: Böyle iddialı konuştu, bilmiyorum artık.
1: İhtiyacın yok ama ya.
0: Ya tamam işte, yani 35 olmak fena olmaz. Cuma günü sevgili Serpil Hanım burada olacak arkadaşlar. Sorularınızı şimdiden hazırlayın hanımlar. Nilçe Beauty Center'dan Serpil Hanım tüm güzellikle alakalı sorularınıza çözüm bulmaya, cevaplar bulmaya çalışacak. Biz de onu hayranlıkla dinleyeceğiz. Evet. Yorumlara gülüyorsun değil mi?
1: Yok, Serpil Hanım yazmış. Yazdı mı?
0: Ha, o da bizim çok iyi dinleyicimiz ha. Evet. Vallahi billahi. Süper. Sen ona bakarken ben bir tane yorum geldi, okuyayım ya.
1: Hadi paylaş.
0: Günaydınlar, iyi yayınlar. Kardeşimi askere ziyaretine gittiğimde kapıdaki nöbetçi içeriği arayıp baban ziyarete geldi demişti. Orada çok moralim bozum. Güzel.
1: Çok iyi.
0: Güzel, bu yorumu yapan arkadaşımıza da bakalım girmiş. Sevgili Mesut Aşkar. Vallahi doğru söyledin yani. Hiç beklemediğin bir cevapla karşılaşmışsın. Yaşlandığında oradan anlamışsın sevgili Mesut. Pekala, yorumlarınızı bekliyoruz. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Günaydın, günaydın Lamela, günaydın Şanada. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Ve Kıbrıs'ta ev sahibi olmak isteyen Kuzey Kıbrıs vatandaşlarından büyük müjdeli bir haberimiz var. Beklediğiniz o dev fırsat ayağınıza geldi. Mavi ile Yeşil'in buluştuğu eşsiz Olympia Seaside projesinde Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel tam %10 indirim. Hayatınıza değer katacak, geleceğinize en büyük yatırım yapacak bu dev kampanya için acele etmeniz lazım. Lüksün, konforun ve denizin tadını %10 indirim avantajıyla çıkartmak için telefonların başına geçin ve hemen Olympia Seaside'a ulaşın millet. Ece'ye de şifreyle devam ediyoruz.
1: Çok güzel yorumlar var ama önce bir soruyu hatırlatalım. Yaşlandığınızı nasıl anlarsınız dedik sosyal medyada hikayeler bölümümüzde. Siz evet. De çok güzel cevaplar vermeye devam ediyorsunuz.
0: Süper süper. Yaşlandığınızı nasıl anlarsınız? Güzel soru ya.
1: Evet, bravo.
0: Yani biraz belki belli bir yaş üstüne sorduğumuz soru anlamına geliyor.
1: Zaten radyoyu dinleyen ekip de biraz.
0: Artık değil mi yeni nesil, yeni gençlik ya. Çok fazla radyo dinlemiyor ya.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Ya neden acaba sence? Yani bakış açıları daha... çok farklı. Ben oğlumdan biliyorum. Hayata bakış açıları o kadar farklı ki. Böyle yani mal mal izliyorum ya.
1: Daha hazır istiyorlar. Böyle hızlı erişmek istiyorlar. İstedikleri müzikleri hani.
0: Bir de doyumsuzlar ya.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: sabırsızlar,
0: çok doyumsuzlar.
1: Bekleyemiyorlar. Hani evet. Radyodaki akışı bekleyemiyorlar.
0: En üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Yani hayatı öyle bir zannediyorlar ki. Mesela okula gidiyorlar, üniversiteye gidiyorlar. Mezun olduklarında hop iş hazır. Böyle bir düşünceleri var. İşte para hesapları yapılıyor. Şu kazanılacak, şu arabayı alacağım falan. Ya tabii ki inşallah, inşallah her şey istediğiniz gibi ilerler ama hayat maalesef bu aralar bu fırsatı kolay kolay önümüze çıkartmıyor gençler. O yüzden merdivenleri böyle basarak tırmanarak çıkmanız en doğrusu ki babanız muhakkak bu konuda sizleri inanılmaz derecede uyarıyordur. Anneler değil de babalar bu konuda çok temkinli biliyorum. Kendimden biliyorum o yüzden söylüyorum. Pekala günün sorusu güncelliğini koruyor. Yaşlandığınızı nasıl anladınız bizlerle paylaşın millet. Enerjinin sayfasında Instagram'da hikayede paylaştık. Aynı zamanda WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Hep ben konuşuyorum Ece.
1: Evet bir sus da. Aa, yok güzel konuşuyorsun da.
0: Yorumlar var mı?
1: Çok yorum var artık onları sunalım çünkü bir yandan da reklamların vakit, saati evet. De geldi aslında.
0: Vakit yetmeyecek.
1: Şimdi Duygu Çimen demiş ki bu soruya.
0: Günaydın Duygu.
1: Aynaya bakınca yaşımı değil gözaltılarıma hayat hikayesini okumaya başladığım gün anladım.
0: Vay.
1: Evet.
0: Vay çok acıklı.
1: Yıldız Safa demiş ki buzdolabının kapısını açıp önüne geçip niye bu dolabı açtım ne alacaktım deyip kendime sorduğum an.
0: Ya vallahi doğru. Ama o çok yaşlılıkla alakalı değil bence. Hayatın biraz daha zorlaşması, dalgınlık evet. Yorgunluk bunlara evet. Sebep olabilir. O yüzden belki de Sefa Hanım mıydı?
1: Yıldız.
0: Yıldız Hanım. Belki de yaşlanmamışsınızdır.
1: Evet evet. Maşallah var yani.
0: Baktım diyorsun.
1: Çok sıkı takipçimiz çok, bize. Evet. Hatırlarsan limon getirmişti, nane getirmişti.
0: Ben
1: İkimize.
0: Hiç hatırlamıyorum. Yani ben yoktum
1: senin hakkını
0: herhalde.
1: Ben
0: İnanamıyorum sana. Bak ne şifre bölümüne uygun konuşuyorsun şu anda.
1: Burada
0: benim limonlarım
1: bölüştük.
0: Nerede?
1: Burada bölüştük ne yapayım yoktu.
0: Neyse sağlık olsun afiyetler olsun.
1: Aynur Mecidov demiş ki tahammülüm kalmaz kimseye çekemem. Ya.
0: Doğru, güzel, doğru. Güzel bir tespit beğendim. Ya.
1: Bomba bir cevap var onu sana saklıyorum.
0: Tamam.
1: Süleyman Canbal demiş ki eklemsel rahatsızlıkların artması bence abi.
0: O da olabilir çok mantıklı.
1: Neslimu demiş ki cuma geceleri Nescafe yapıp Friends izlemenin daha keyif verdiğini anladığım an demiş.
0: Çok güzel.
1: Bence çok tatlı ya.
0: Evet çok vallahi, tatlı. Güzel güzel yaşlandığını o şekilde anlamak güzel bir şey bence.
1: Tabii. Herkes partilerken evde dizi film keyfi. O da bir
0: ben
1: şey
0: bunu
1: yani.
0: Çok sık yapıyorum biliyor musun? Artık dışarı o kadar çok çıkmıyorum. Bak bununla alakalı sevgili Özlem Demircioğlu demiş ki gece 12'den sonra eğlence değil uyku önemliyse ya. Geçmiş olsun demiş. Evet. Süper.
1: Nurettin Şehitoğlu evliliğimin 4. yılında 2 çocuk yapmak aralarında 18 ay olması gün içinde vitamin desteği ihtiyacı.
0: Ne için acaba? Nurettin.
1: İlayda Balkan demiş ki ne kalabalık demiş? Sesli ortamlar yerine sakinliği tercih ettiğimde.
0: Evet,
1: evet işte evet. Yine aynı yorum.
0: Bu da benden süper. İnsanları artık çekemiyorum.
1: Ömür Damar, otobüste teyze gel sen otur dediklerinde.
0: Bak bak sana bir şey söyleyeyim
1: çok
0: mi?
1: Ya.
0: Bunu sana da diyecekler. Ha. Teyze. Teyze.
1: Daha var canım. Elif Yürün, annemi anlamaya başladığımda demiş, bir de hafta sonu erken uyandığımda. Ay evet ya, hafta sonu niye erken uyanmaya başladık biz?
0: Hafta sonu değil ya, her gün erken uyanıyorsun, samimi söylüyorum ya. Yaşlandıkça uyku miktarı azalıyor, bu bilimsel bir gerçek. Az uyuyorsun. Biraz da ben şeyle bağlantılı.
1: Günü doldurayım yaşayayım.
0: Yok yani zaman az kaldı yani, hani hayatı biraz daha yaşayayım. Uyumak ne?
1: Cankara demiş ki ilgili ilgisiz her konuda soru sormaya ve yorum yapmaya başladığımı fark edersem anlarım.
0: Ne güzel, süper.
1: İstanbul'dan Beste demiş ki.
0: Günaydın Beste.
1: Günaydın Beste.
0: Ne yapıyorsun? Özledik ha, geliyorsun değil mi? Bak dün hediye verdik sana, gelmezsen vallahi billahi yolarım o saçını başını. Demedi deme. Evet.
1: Kesinlikle gelecek. Bir gün durup dururken yanlarım ağrıyor kuzum dedi.
0: Yanlarım ağrıyor.
1: Ya Beste, yaşlanmamalıydım.
0: Vallahi yaşlanıyoruz. Hepimiz yaşlanıyoruz ya. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ben diyorum ya, oğlum oldu ne zaman, 20 yaşında oldu.
1: Ya değil mi?
0: Anlamadım yani. Vallahi billahi. Yaşlandık.
1: Kadir Sur.
0: Adamım. Adamın dibi. Günaydın Kadir'cim. Ne zaman geleceksin? Elin boş gelmeyeceksin. Ne zaman? Seni bekliyoruz. Aşığız.
1: Gerçekten bu arada. Biz hep 18'iz, Kerem Bey bilir demiş.
0: Çok peki. Güzel, çok güzel yorum.
1: Peki.
0: Vallahi süper yorum Kadir'cim. Yanaklarından öpüyorum seni.
1: Evet, yani bomba teşekkür yorum. Ediyoruz. Bomba yoruma geleyim mi?
0: Gel.
1: Çok sabırsızım yani.
0: Gel hadi, o bomba yorumu bekliyorum.
1: Hani bak, tek atış yapmış.
0: Evet, yani belli bir yaştan sonra zaten...
1: Hani isim de vereyim mi bilemedim ki.
0: Verme istersen ama çok iffetsiz bir şeyse aman ha.
1: Yok yok yok.
0: Tamam hadi. Yani gayet... İsim verme demiş mi?
1: Yok.
0: Tamam gayet. Yolla gitsin
1: Selçuk
0: o zaman.
1: Selçuk Bozkurt demiş
0: Selçuk
1: ki.
0: Selçuk Bozkurt. Günaydın Selçuk, ne demiş?
1: Kaldıramıyorum, bir de ünlem koymuş. Hani kaldıramıyorum.
0: Ağır yani, evet belimiz ağrıyor. Biz
1: tabii ağır,
0: bu konuda gerçekten.
1: Evet.
0: Çok müzdarı biz. Şimdi bir tane WhatsApp'tan birkaç tane var, seni bekleteceğim ben. Günaydınlar diye böyle bol reyli bir günaydın. Kimden gelmiş önce ona bakalım. Sevgili Eser'den gelmiş. Eser dayı sen misin?
1: Hayır hayır, bir tane daha Eser'imiz
0: var
1: vardı.
0: Mı? Tamam, demiş ki kaldı kardeş, hep kaldı. Çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda. Mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzaklarda. Gülüşlerimiz fotoğraflarda kaldı. Tabii ki yaşlandığımı fotoğraflardan anlıyorum demiş. Evet.
1: Ya.
0: Hanım bana geçen gençlik resmimi yollamış. Arkadaşlara yolladım, bu kim diye sordular. O derece bir değişiklik. Vallahi. Süper süper. Ben Cuma demiş, sizi uzun zamandır dinliyorum. Yaşlandığımı sürekli çocukların işlerine müdahale ettiğimi fark ettiğimde anladım. Evet, yani bir şeyleri yanlış yaptığında uyarıyorsun değil mi Cuma? Muhakkak öyle, çünkü yeni nesil artık her şeyi yanlış yapıyor. Çok da doğru bir şey yapıyorsun benden söylemesi. Günaydınlar etrafındaki büyüklere amca teyze derken artık etrafındakilerin sana amca teyze demesi. Nasıl?
1: Ya.
0: Süper ya. Değil mi? Kim bu yorumu yapan? Sevgili Mehmet Demir. Günaydınlar.
1: Neler var neler
0: ben
1: diyorsun.
0: Bir tane daha var, onu da okumam lazım ki sonrasında unutuyorum. Sevgili Fatma Ermez demiş ki 80'ler 90'lar şarkıları dinleyince yaşlandığımı fark ediyorum demiş.
1: Evet doğru doğru.
0: Süper.
1: Biz bu yorumları paylaşırken bir de İpek Ersoyoğlu'ndan gelmiş.
0: Günaydın İpek, günaydın. Gelsin
1: gözlerim
0: bakalım.
1: Yakını görmediğinde daha net görmek için telefonu uzaklaştırdığımda.
0: Bir de şey var, bak bir de şey var. Telefonun puntolarını büyütmek. Bak bu da çok sık yapılıyor.
1: Gerçekten ya.
0: Vallahi billahi millet. Gerçekten yaşlandığınızı nasıl anladınız ya? Yani ne oldu, ne yaşadınız da yaşlandım dediniz. Be. Biz evet. bunu merak ediyoruz. Enerji'nin Instagram sayfasında da hikayeyle paylaştık. Yaşadığınız bir şeyin size yaşlandırdığınızı hissettirdiyse onu bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bir reklam arasına gidelim Ece.
1: Evet, artık daha vakti geldim.
0: Tekrar deşifreyle burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Sen Roman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: Fiat. Sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533-881-1999.
4: Bayık, always be with you.
5: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
6: Şarap tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Ya yani böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursana be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?

0: günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Ben Deniz Sabahların Efendisi.
1: Hey. Ben de Ece Kanmaz.
0: Neredesin acaba? Bak burada böyle çok sağlam bir giriş yapmaya çalışıyorum. Sen orada kimi stalkluyorsun?
1: Kimse yorumlarımıza bakıyor. Çalışıyoruz ya. Bizi bilen bilir.
0: Kim biliyor Allah'ını
1: seversen. Biz de deviniz.
0: Başım la. Başım. Deşifre devam ediyor millet. Sorumuzu sorduk. Yorumlarda gelmeye başladı. Hepsi efsane yorumlar. Yaşlandığınızı nasıl anladınız millet? Gerçekten ne oldu? Ne yaşadınız? Ulan ben yaşlandım be. Dediğiniz şeyi merak ediyoruz. Yorumlarda sevgili Ece'den almaya başlayalım bakalım. Yok yorum.
1: Bakayım.
0: Olmaz mı? Dolu. Bende var. Sende yoksa bende var.
1: Biraz sen başla.
0: Tamam pekala. Saçımda iki tel beyaz oluştu.
1: Ya.
0: Evet. Can yazmış. Yine sevgili Önder, saçlarım dökülmeye başladı oradan. Yaşlandığımı anlamaya başladım demiş. bir şeylerde sorun başladı belki. Yaşlandım herhalde diye. Bak. Sonya demiş ki göz altlarım kırıştı.
1: Ya işte.
0: Ne deniyordu ona?
1: Kaz ayaklarım.
0: Evet, onlar artık kırışmaya başladıysa. Yalnız bir şey söyleyeceğim ha. Yani işte yüzünü gerdiriyorsun, botoks yaptırıyorsun, burnunu yaptırıyorsun falan filan. Bazı şeyleri silemiyorsun. Eller mesela, onlar. Ya eskiden benim bildiğim ellere hiçbir şey yapılamıyordu. Şimdi var mı bir yöntem falan?
1: Elbet vardır.
0: Ha, o zaman
1: el botoksu.
0: Serpil Hanım bunları biliyordur.
1: Dekolte botoksunu duydum bu arada. Dekolte yapılan botoks, o da ele veriyor ya, boyun bölgesi de ha, evet. Oraya botoks yapılıyor artık diye yapılıyor. Duydum. Botoks mu, germe mi artık neyse işlemin adı.
0: Ellere ne yapılıyor
1: kesin
0: acaba?
1: Kesin ellere de yapılıyordur bir şey.
0: Vardır diyorsun. Vardır, teknoloji artık merme. Gelişti. Belki de Serpil Hanım'da da bunun kaynağı, bilgileri vardır.
1: Kesinlikle. Hepsini
0: Cuma
1: öğreneceğiz.
0: Cuma günü sabırsızlıkla bekliyoruz Serpil. Serpil! Çok soru var sana soracağımız. yine okuyamayacağımız bir yorum. Kırışıklık diyen çok fazla var bende. Vallahi billahi. Bakıyorum böyle bir arkadaş da sevgili Betül, ben yaşlanmayacağım demiş. Evet.
1: Yürü bence be.
0: Yani bunu hissetmek lazım. Ben de öyleyim. Ben yaşlanmayacağım. Yaşlar önemli değil. Sayılar önemli değil arkadaşlar. İçinizdeki yaş önemli. Ben mesela içimden kaç gösteriyorum Ece? Samimi söyle lütfen.
1: Ya bu 20, kadar düşünmene gerek yok. 28 vardır ya. Hani 20, dürüst 28. oldum yani hani. Öyle 18 falan değil. 27-28.
0: Valla.
1: Deki bir erkekliğin.
0: Gerçekten mi böyle
1: erkeğin,
0: düşünüyorsun?
1: Evet. Tamam. Enerjisindesin.
0: Vallahi alnından öpeceğim seni.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Mersi canım iltifatına.
1: Her zaman. Rakam zaten önemli değil yani. Dediğin gibi ne hissettiğin, ne istediğin, nasıl yaşadığın, bakış açın.
0: Değil mi? Önemli olan bu hayatın ne kadar keyifle noktalayacağın. Ne kadar eğlenceli, ne kadar neşeli. Bir yorum gelmiş yine WhatsApp'tan. Sevgili M.K.AK'ya. Böyle yazıyor.
1: Şifredim.
0: Mıka. Ne demiş? Yaşlandığımı gençlerin benden akıl almaya başlamasından değil, benim onlara ben sizin yaşınızdayken diye başlamasından anladım. Bunu da yaşıyoruz evet. Biz yaşlılar. Ben sizin zamanınızda, ben oğlana çok söylüyorum bunu ya, ben senin zamanında böyle yapamıyordum ama gerçekten yani şimdiki gençlere bakıyorum. Samimi söylüyorum, ben onların yaşındayken ellerinde olan hiçbir şeye sahip değildim ya.
1: Değil mi?
0: Cep telefonu. Ki zaten benim zamanımda yoktu o. ben kaç yaşındaydım ya cep telefonu çıktığında? Herhalde bir 25-26 ya da 27 yaşlarındaydım. Ona bakalım ya internetten cep telefonu ilk. Sen baksana bakalım.
1: Bakacağım, bir yorum var, onu okumak istiyorum.
0: Oku bakalım.
1: Murat Ulaş.
0: Ne demiş?
1: Demiş ki futbol oynarken izlediğim oyuncuların teknik direktör olduğunu görünce.
0: Aa, vallahi billahi. Bak buna ben de katılıyorum ha. Arda Turan. Değil mi? Mesela Aykut Kocaman. Kim var başka? Benim bildiğim. Çok var ya. Aklıma geldikçe söyleyeceğim. Bir şeye gülüyorsun, neye gülüyorsun? Herkes çok merak ediyor. Öyle yaptın ya.
1: İlk telefon 1876.
0: Abart. O değil, ondan bahsetmiyorum ben. Sen Granbel'e kadar gittin ya.
1: Granbel'e kadar gittim ben. Yok yok.
0: İlk cep telefonu, mobil cep telefonu ne zaman
1: şimdi
0: çıktı?
1: Şimdi icatı geç. 1992 senesinde ilk i̇şte, akıllı telefon işte piyasaya çıktı. Kışı da 94.
0: Sanırsam Nokia mıydı? Onun ismi var mı? Nokia, Panasonic, ben onları hatırlıyorum ya. Valla hatırlayan var mı? Nokia, Panasonic, Panasonic.
1: Hangi var?
0: Panasonic dedim ya.
1: Nokia. Motorola.
0: Aa, Motorola vardı ya. Evet, Motorola'ydı, hatırladım.
1: 83 yılında satışa çıkmış.
0: Evet, vay be. Nerelere gittim şimdi ben ya. Günaydınlar. Eskiden kurttuk. Şimdi olduk kuzu. İçtiğimiz ilaçlar ekstrası, merdiven çıkamıyoruz. Yüksekten aşağı bakamıyoruz. Evet, güzel.
1: Şey var.
0: Sevgili bendeniz. Az önceki yorum vardı ya şey. Neydi, bir dakika hemen söyleyeyim. Bu değil. Şuna bakalım. Bu da değil. Nereye kaybı? Ha, buldum. M.K.Akyar'da Mahmut Kemal Akyar'mış. O Mahmut Bey'e de günaydınlar.
1: Günaydın. İlk yaz diye bir dinleyicimiz demiş ki sade sodayı sevmeye başladığımda.
0: Aa, o da güzelmiş bak.
1: Evet. Hazım önemli, hazım.
0: Evet, yaşlandım.
1: Yaşlandıkça hazmetmek.
0: Midenin sıkıntılarının artması en büyük ya dertlerden bir tanesi. Anacığın yazmış.
1: Bekliyordum zaten.
0: Anacığın yazmış. Ailemin büyüklerini kaybedip aile büyüğü konumuna gelince anladım demiş. Güzel.
1: Geç anlamışım. Bravo yani.
0: Vay ya, ben çok beğendim.
1: Evet, doğru.
0: Ya. Anacığım vallahi bir de çok beğendim.
1: Evet.
0: Süpersin.
1: Maalesef.
0: Sevgili Beste. Şu arkadaki arkadaş otelin pasta şefi. Onunla konuşurken bir sohbet esnasında sen 99 depreminde neredeydin dediğimde ne demiş? Hayatta değildim Beste demiş.
1: Aha.
0: 2001 doğumluymuş ya. Nasıl olur ya gerçekten ya, 2001 doğum. Abo. 2001. Var. Ben zaten mesela bir yerlere kayıt olurken böyle doğum günü seçerken tırrrr diye. Böyle
1: aşağı aşağı.
0: Diye. Vallahi billahi ya. Bak, futbolcu teknik direktör oldu ya, Emre Belezoğlu, Burak Yılmaz, Okan Buruk, Bülent Uygun, Bülent Korkmaz, Ertuğrul Sağlam. Vallahi billahi biz bunları izledik ya. Vallahi billahi biz bunları izledik. Rıdvan Dilmen vardı mesela, şeytan derdik. Lakabı şeytan, da o da usta bir yorumcu. Vay be, gerçekten bunu hiç aklıma gelmemişti. İzlediğimiz futbolcular artık teknik direktör oldu.
1: Evet.
0: Efso. Efso bir yorum. Başka var mı yorum? Yoksa bir şarkıya geçeceğim.
1: Bence bir şarkı arası verelim.
0: Tamam.
1: Sonra gelen yorumlara devam edelim.
0: Pekala millet. Ayrılmayın, Deşifre az sonra devam edecek. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınız

0: Siva 2 mağazalarımızda bekliyoruz.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
2: Tamamen orijinal. The original. Taklit olmayan. Zorlansanız da elinize yüzünüze bulaştıracağınız tek program Sabahların Efendisi.

0: ahali. Günaydın millet. Ece. Günaydın. Yaşlandığını nasıl hissedersin? Ya da hissettin mi? Yaşlandın mı?
1: Yok ya, ne hissetmesi? Daha yeni başlıyoruz.
0: Gözlerin kenarlarındaki ne peki? Var ama görüyorum ya, kazak kayaklarından görüyorum.
1: Onlar şey, yaşanmışlıklar. Ne? Güldüğümüz günler.
0: İşte çiziyor musun böyle?
1: Evet, çiziyorum. Sendekiler de fazla.
0: Bendeki mi? Ben harita gibi oldum ya. Sadece keşke göz kenarımda kalsa. Her tarafım buruştu. Her tarafım.
1: Yok yok, yine iyisin.
0: Günaydın millet. Günün sorusunu sorduk Deşifre programımızda, bölümümüzde. Dedik ki yaşlandığınızı acep nasıl hissedersiniz? Ne yaşadınız da ulen ben yaşlandım dediniz? Neydi işte o an, onu merak ediyoruz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var. Hediyeleri bir say istersen Ece.
1: Concord Tower Otel'den Vento del Mare, The Capital Gris Steakhouse ve Fornasetti Restorant'tan yemek ısmarlıyoruz.
0: 3 kişiye muhteşem bir yemek vereceğiz. Sonrasında
1: Serpus Express'ten 500 liralık hediye çeki var.
0: Efsane 500 liralık hediye çeki. Ece bazen onu 600-700 yapıyor.
1: Kafama göre. Ve bir de Nilce Beauty Center'dan bir bakım hediye ediyoruz.
0: Süper. Bugün. Ben bir hediye daha geldi, onu söyleyeceğim şimdi.
1: Hadi bakalım.
0: Verelim, hatta bugün bir kişiye verelim.
1: Yapıyor muyuz?
0: Evet, verelim. Nereden vereceğiz? Heh, söyle, tahmin
1: nereden?
0: Et. Sweet Halls.
1: Oo.
0: Bugün bir kişiye 12'li mini donat vereceğiz.
1: Ay.
0: Evet, o mini donatları istiyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi son dakikada geldi bu hediye ama vermeye devam edeceğiz. Merak etmeyin, bu hafta boyunca Sweet Halls'tan bir kişiye 12'li mini donat hediye edeceğiz. Yani Sweet Halls hediye ediyor. Biz işte kenarcı.
1: Sorumuzda zaten yaşlandığınızı nasıl anladınız, ne
0: evet,
1: yaptınız,
0: ne yaptınız
1: buydu
0: ne
1: ve çok güzel cevaplar da geldi.
0: Bakalım.

0: Halil Korkunal iki tane yorum yapmış. İkisini de paylaşmak istiyorum. Sabah çocuğu okula bırakırken sizi dinleyip gülmeye başladığımda demiş.
1: Vay, teşekkür ediyoruz. Vay vay vay, hediye almak için ne numaralar bunlar.
0: Kabul etmiyor.
1: Neyi?
0: Hediyesini vermiştik daha önce.
1: Öyle mi?
0: Evet öyle de bir mütevazi beyefendi.
1: Şimdi çok utandım biliyor musun? Gerçekten çok utandım.
0: Hatta kendisi hediye vermek istiyor. Bunu konuşacaktık.
1: Ne hediye verecekti?
0: Kafesi var. Kafesinden...
1: Kafesin içine atacağız bir dinleyiciyi.
0: Kendi marka kahvelerimiz var demişti.
1: Tamam.
0: Hani böyle hazır bir ürün mü verelim yoksa 500-600 liralık kullanım hakkı mı verelim? Ben de demişim ki...
1: Ne demişsin?
0: Yayın arkadaşıma danışayım demişim.
1: Çok merak ediyoruz gerçekten merakla dinliyoruz. Bana danışmaktan bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Neydi mesela, seçenekler neydi? Ya kahve hediye edeceğiz.
0: Kendi marka kahveleri var. Aa, Türk kahvesi ve çekirdek süper. Olarak ya tamam. Ondan.
1: Hediye edeceğiz derken ya, yani... Kahveyi verecekler insanlar kendi mi yapacak yoksa mekana gidip kahve mi içecekler?
0: İşte ama dinlemiyorsun.
1: Biliyorum.
0: Ama dinlemiyorsun. İki ihtimal sunmuş. Biri demiş ki hazır kahve, yani paketli kahve verelim.
1: Hani, tamam.
0: Türk kahvesi veya çekirdek veya ikisi.
1: Tamam. Tamam.
0: Ya da 500-600 liralık o kafede kullanım hakkı. Hani gelin için 500-600 liralık ve... Girne'de bu arada kafe ve çok
1: tamam
0: da...
1: canım, Girne'de de çok fazla dinleyicimiz var zaten.
0: Yok güzel, yani çok şık bir yer, çok güzel, isim vermeyeceğim.
1: Tamam.
0: Hediye verirse reklamını yaparız. Ve ikinci yorumunu okuyorum.
1: Money Talks güzelim.
0: Bunu Money bir talks. Konuşup kendisine yazalım.
1: Evet.
0: Ayrıca demiş, bir eğlence ortamından sıkılıp eve gidip televizyon izlemenin huzur verdiğini hissettiğimde demiş.
1: Kesinlikle, ben buna çok katılıyorum ha.
0: Evet.
1: Vallahi çok katılıyorum çünkü aynısını ben de yaşıyorum. Sermet, az önce dedik yani cep telefonlarının çıktığı dönemi konuştuk, markaları konuştuk falan. Demiş ki Ericsson GH688. Sen bilmezsin, bakma bana öyle.
0: Ben ne dediğini anlayamadım.
1: Sen o dönemlerde yani portakalda... Var mı yorum? Devam
0: şöyle
1: ediyor muyuz?
0: Yenileyelim sayfayı.
1: Tamam. Bende var yorum.
0: Zaten bugün hediyeyi nasıl seçeceğiz? Gerçekten çok güzel, yaratıcı
1: seçeceğiz
0: yorumlar
1: ya,
0: var.
1: Seçeceğiz bir ihtimal. Mert Kan Deran demiş ki, karşımdaki sakallı kocaman çocuğun iki menüşlü olduğunu öğrendiğimde oğlum ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Bizim yani o yaşlarda yani tüy yoktu ya. Öyle söyleyeyim bak. Tüy yoktu. Aradaki yaş farkı ve yaşlanmış hissi direkt gelmişti bana demiş sevgili Mertkan. Hepimiz öyle hissediyoruz. Bir tek sen üzülme Mertkan'cığım. Ve tabii ki günaydınlar sabahların efendisi ve şekeri.
0: Ah, teşekkür ediyoruz, günaydınlar efendim.
1: Kime diyorsun bunu?
0: Eser Usta'ya diyorum.
1: Ya Eser Usta. ben genç, dinamik, egzotik...
0: İşte bu.
1: Flomatik hissediyorum.
0: İşte bu.
1: Bazen motor tekliyor. Servis yaptırıyorum. İşte o zaman anlıyorum ki yaşlandım ben. Ya. Eser Usta. Evet. Ben de 54 bin bakımını yaptırmam lazım. Eser Usta 52 bin bakımını yaptıracak. 52 oluyormuş çünkü. Süper ya, vallahi billahi. Ya herhalde en çok da orada hissediyoruz biz yaşlandığımızı ya. Vallahi billahi ne günlerdi be. Vallahi ben çok hızlı yaşadım hayat. Gerçekten çok da güzel yaşadım. Gençliğim de çok güzel geçti.
0: Ne mutlu.
1: Orta yaşlılığım da çok güzel geçti. Aramızda kalsın, yaşlılığım da güzel
0: geçiyor. Çok geçiyor, şükür geçiyor. Güzel.
1: Süper. Artık dolduk ha. Zamanı
0: artık
1: bitirmek üzereyiz.
0: Vakit geldi derken bir yorum daha gelmiş.
1: Hadi onu da alalım.
0: Hatta ikinci yorumunu yapmış yine kendisi.
1: Tamam, ne
0: Ömür
1: demiş?
0: Damar. Yağmurun yağacağını dizlerimin haber vermesi demiş.
1: Aa evet ya.
0: Gerçekten.
1: Yağmur yağacak diye anneanneden bilgi alırdık biz. Hava durumu reportmenleri yoktu o zamanlar. Anneanneye sorardık. Vallahi billahi. Ne günler ya. Dizim ağrıyor. Yağmur yağacak 5 dakikaya. Sevgili Nilce Beauty Center bizi dinliyor. Telefonlarla alakalı ne günlerdi ya demiş. Takoz gibi telefonlar. Vallahi öyle. Bir de şey demiş, belde asılı kılıflar. Onu hatırlıyor musun? Onu da hatırlamayabilirsin.
0: Yo, vardı yani.
1: Var mıydı? Evet. Bele takılırdı ya, efsane evet. Ya. O zamanları yaşadık millet biz. Nereden geldik biz? Nereden? Nerelerden? Vallahi ben 72 doğumluyum. Kendim biraz şanslı hissediyorum. Çünkü teknolojiyi görmediğim dönem de oldu. Teknolojiyi gördüğüm dönem de oldu. Bu yaş grubu ikisini birden yaşadı. O yüzden hem aradaki farkı net bir şekilde görebiliyoruz. Hem de her ikisinin değerini de çok iyi anlıyoruz. Olmaması ve olması. Gerçekten artıları eksileri her şeyi biliyoruz. Verelim mi hediyeleri Ece? Daldın şimdi gittin mi? Sen ama.
0: Düşündüm bir.
1: Neyi düşündün?
0: Genel öyle daldım. Gittim uzaklara. Hadi verelim, ben gideyim.
1: Tamam, hediyeleri bugün Ece verecek arkadaşlar.
0: Ya haydi.
1: Ne var ya? Birlikte seçeceğiz. Bir dünya hediyemiz var yani, kimse kırılmaz, üzülmez. Yani ben hediye verdiğim zaman şey yapıyorlar bana. Yine tanıdığına verdin. Ece yapmaz diyorlar öyle şeyler.
0: Evet, gerçekten kimseyi tanımıyorum bu arada.
1: İşte onu diyorum ben de.
0: Ay çok var ama ya.
1: Bir yorum daha var ya, onu da okuyalım. Hadi. Günaydınlar sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
0: Kahraman Bey.
1: Kahraman Bey.
0: Günaydın.
1: Ne demiş? Doğum günlerinde birazcık hissediyorum demiş.
0: Aa.
1: Birazcık hissediyorsan iyi. Kahraman Bey kaç yaşında acaba ya?
0: Yani evet.
1: Profilinde de kartal resmi var, anlayamadık.
0: Şüpheli.
1: Evet, şüpheli. Bence yaşını saklıyor. O da olabilir. O da olabilir. Kahraman Bey, biz konuşurken yaşınızı yazın da merakımız gitsin.
0: Şimdi bana WhatsApp'tan mesajları böyle bir söyler misin, aklında
1: tamam,
0: kalan?
1: Tamam, Kahraman Bey'den işte bu var. 52 yaşındaymış Kahraman Bey bu arada. Sizin de 52 bin bakımı gelmiş. Kahraman Bey, onu söyleyelim. Eser Usta'nın işte bakımlarla alakalı muhteşem yorumu. Sevgili beste yorumlarının tamamını silmiş. İz kalmasın
0: yok etmiş.
1: Çok iyi. Enes Belezoğlu Burak Yılmaz deyip yorum yapmıştı. Futbolcularla alakalı bu değil. Anacığın yazmıştı. Hmm. Ya niye anacığına hediye vermiyoruz?
0: Tatlıyı verelim
1: aile
0: mi
1: kontenjanı
0: ona?
1: Mı?
0: Aile kontenjanı.
1: Ya verelim ya, ne olacak?
0: Tatlıyı
1: kimse bir şey
0: verelim
1: demez.
0: O zaman. Ha? Tatlıyı verelim, o tatlıcıdır, sever.
1: Aa, Sweet Toast'tan
0: evet.
1: 12'li mini donat verelim annene.
0: Evet, ne verelim. Mutlu olur var ya.
1: Vallahi billahi verdik anacığım be,
0: tamam,
1: verdik valla.
0: Teşekkür ediyoruz. Süper. Ben de yiyeceğim, sayenizde, sağ olun.
1: Bunu hiç düşünmemiştim. Günaydınlar, eskiden kurttuk şimdi olduk kuzu, içtiğimiz ilaçlar ekstrası, merdiven çıkamıyoruz, yüksekten aşağı bakamıyoruz diyen sevgili bendeniz. Ona hediye vermiştik, VIP spor üyeliği vermiştik, kullanmışlar mıydı? Evet, kullanmışlardı, hatta bir daha istemişlerdi.
0: Ha, süper.
1: Şık.
0: Süper.
1: Onun dışında sevgili MKAYR. Hatırladın.
0: Mahmut Bey'e de vermiştik hediye diye hatırlıyorum. Instagram'da.
1: Benden akıl almaya başlaması değil, benim onlara ben sizin yaşınızdayken diye başlamakla anlamıştı yaşlı.
0: Evet, Mahmut Bey'e vermişiz daha önce. Biraz zaman geçsin üstüne tabii ki de tekrardan.
1: Bu arkadaşa hediye vermiş miydik, ona bakalım. Mehmet Demir'e, ona da verdik sanırım.
0: Evet.
1: Verdik.
0: Mehmet Demir'e hem de.
1: Vere bitiremedik. Sevgili Eser, bu diğer Eser arkadaşımız, hı hı. O demişti ya, kaldı kardeş, hep kaldı çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzaklarda, gülüşlerimiz fotoğraflarda kaldı.
0: Oo, bayağı
1: tabii ki
0: çaba var bu mesela.
1: Yaşlandığımı fotoğraflardan anlıyorum. Güzel bir yorum, ben buraya hediye verelim derim. Verelim
0: olur,
1: ne diyeyim,
0: olur.
1: Kime sallıyorsun sen?
0: Geççene. Koymuşlar bizi vitrine.
1: Vitrine vallahi, manken gibi duruyoruz ha burada. Samimi söylüyorum.
0: Bu arada yorumları okurken bir yorum daha geldi Hamit Yankaya'dan. Günaydınlar. Eskiden bir yaşımı sorduğunda buçuklu söylerdim. Şimdi ise hiç cevap vermiyorum.
1: Aa evet.
0: Da yaşlanma belirtileri.
1: Güzel fena değil.
0: Ne verelim Eser Bey'e?
1: Anacığım bir şey demiş, onu söylememi ister misin?
0: Söyle.
1: Ben demiş... 52 bin bakımı yaptırmak isteyen sevgili Eser Usta'ya donatı hediye etmek istiyorum.
0: Acaba yani artık
1: bakım malzemelerini
0: birbirleri arasında böyle
1: Eser Bey duydun mu? Vallahi billahi anacığım süpersin ama hediye senin. Eser Usta'ya biz sonrasında bir şeyler ısmarlarız. Sen hiç merak etme, rahat ol. O 12'li donat sana geldi. Başka kime veriyoruz yorumla hediyeleri?
0: Ben
1: restorandan 3 tane Concord Tower Otel'den 3 restorandan 3 yemek var. Onu vereceğiz.
0: Güzellik bakımı var. Bir de Cyprus Express'ten hediye çekimiz var. Evet, dolu dolu hediyemiz var şu an. Ben Selçuk Bey'e cesaretinden dolayı...
1: Gerçekten yani muhteşem bir özgüven.
0: Yani tek süper. Cümlede anlattı, özetle her
1: şeyi. Her şeyi söyleme.
0: Söylemeyeceğim.
1: Tamam ama verelim hediyeyi.
0: Verelim.
1: Verdik, gitti, ne verdik? Yiyecek bir şeyler verelim de
0: yarısını. Et verelim, güç olsun.
1: Bir de sırtına vurduk mu?
0: The Capital Steakhouse'dan. Tamam, Gris süper. Steakhouse'dan.
1: Verdik hediyeyi. Yok karıştırmıyorsun. Eser'e verdik. Eser ustaya değil, Eser'e verdik. Eser. Soy ismin var mı bakayım?
0: Eser'e ne verdik peki biz?
1: Eser, sadece Eser. Ne bileyim ben. Yazmadım mı yine?
0: Vento söylemedik hediyeyi.
1: Söylemedik mi? Tamam.
0: Vento Eser'e del Mar diyelim.
1: Tamam. Bir Vento del Mar'dan muhteşem bir balık.
0: Evet, çok güzel. Bir
1: Eser'e
0: cevaptı.
1: Gitti. Telefon numarasından kendisini bilir. 0900 990. Vay be, ne numaralardı onlar. Ne Hülya Avşarlar dinledim ben. Süper. Başka hediyeleri kime veriyoruz? Vento del Mare'yi verdik. Yazdın. Eser'e gitti.
0: Tabii.
1: Annene 12'li donat gitti. Onun dışında bu... yine yazmıyorsun Ece, bizi Duygu... zor durumda bırakıyorsun. Yine yazmıyorsun.
0: 3 hediye verdik
1: anonsun
0: işte.
1: Anonsun sonunda diyeceksin ki kime ne verdik?
0: Selçuk Bey'e et ısmarlıyoruz.
1: Evet,
0: Eser Bey'e Bento'dan balık ısmarlıyoruz.
1: Bento Dalmare'den balık
0: anneme
1: ısmarladık.
0: De anneme de Sweetöl'den verdik.
1: Sweetöl. Sweetöl'den 12 donat ısmarladık. Başka ne kaldı geriye?
0: Bence Duygu Hanım'a bir bakım verelim niye demişti.
1: Aa,
0: ki.
1: Verelim.
0: Aynaya bakınca yaşımı değil, göz altlarımın hayat hikayesini
1: tam
0: okumaya başladım.
1: Tam yerine gidiyor hediye. Tam
0: Duygu Hanım
1: gidiyor.
0: Size güzel bir...
1: Nilce Beauty'den bir bakım hediye ediyoruz. Sevgili Serpil Hanım sizi bambaşka birine çevirecek. Uzman parmaklar eşliğinde, inanılmaz, çok merak ediyorum ya, bize neler anlatacak acaba? Samimi söyleyeyim, sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Elif Hanım da güzel bir yorum yapmış. Yani annemi anlamaya başladığımda, hafta sonu erken uyandığımda.
1: Az önce el sallayan kim?
0: Kim?
1: Ya kahraman!
0: İçime doğdu biliyor musun?
1: Vallahi mı?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Acaba mı dedim, çünkü bizi çok tanıyarak
1: kahraman
0: baktı.
1: Kahraman gibi el salladı. Süper. Vallahi Kahraman Bey,
0: teşekkür ediyoruz.
1: Elini gördük, aldık, biz de salladık. Çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Gördük de kim olduğunu bilemediğimiz için başta. İyi ki yazdın. Sağ olasın.
0: Teşekkür ediyoruz gerçekten.
1: Evet, başka ne
0: tamam.
1: kaldı?
0: İki hediyemiz daha kaldı.
1: Evet, çabuk ver, çabuk reklama
0: tamam,
1: gideceğiz.
0: Tamam, hadi giriyorum. Ömür Damar.
1: Sevgili Ömür Damar'a veriyoruz.
0: Otobüste teyze gelsen otur.
1: Evet, o da bir yaşlılık belirtisi. Ne veriyoruz? Concord Tower Otel'den.
0: Fornasetti'den verdik. Elif Hanım'a da, annesini anlamaya başlayan, hafta sonları erken uyanan hanımefendiye de Cyprus Express'ten verelim hediye çeki.
1: 500 TL'lik hediye
0: çekimi
1: verdik.
0: Yani içim paramparça şu an. Teşekkür
1: Vallahi,
0: ediyorum.
1: Ben Fornasetti restorandan bir kişiye daha hediye vermek istiyorum. Sevgili Fatma Ermez'e verelim. Yok ya, tamam vermişiz ama çok güzel bir şey yazmış, o yüzden vermek
0: Tabii
1: istiyorum.
0: Tabii ki verelim.
1: Demiş ki kızlarımla beraber yemek yemek için demiş. Ona vermeyeceğiz, kime vereceğiz? Fornasetti'den çok güzel bir mekanda inanılmaz yemekleri sevgili Fatma Ermez ve çocuklarına hediye ediyoruz.
0: Verdik gitti.
1: Bugün de kapatıyor muyuz Ece? Bitti mi?
0: Hadi ben kaçar.
1: Sen kaçar. Deşifrede sona erer arkadaşlar. Birazdan yepyeni saatte Sabahların Efendisi yine yanı başınızda olacak. Anlatacağım çok şeyler var, yaşanmışlıklar. Sakın bizden ayrılmayın. Bu arada yarın yine bir video paylaşacağız. Günün sorusunu sizlere aktaracağız ve yorumları da bekliyor olacağız. Son cümleler sende Ece. Söyle bakalım.
0: Burası Kıbrıs'ın.
1: Evet, yapabilirsin. Evet.
0: Keşke es vermeseydim. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.

0: Günaydın Alma Beyler, günaydın Şahane'de. Yine Radyo Enerji'de buluştuk millet. Yine Radyo Enerji'de buluştuk. Çünkü başka bir radyoda buluşmuş olsaydık bu beni son dinleyişiniz olurdu. Çünkü Radyo Enerji dışında bir radyoda sesim çıkarsa 5 milyon lira, tam 5 milyon lira tazminat ödemek zorundayım. Benim 27 bin liram var. Şey gibi. Sen neden girdin birader? 3 kişiyi vurdum. Sen neden girdin? Banka soydum. Ya sen sabahların efendisi? Yanlış radyoda 3 şaka yaptım. Soru bu değil ki. Soru bu değil. Çok param olsa ve bu tazminatı ödeyebilecek durumda olsam Radyo Enerji dışında bir yerde anons yapmak ister miydin sabahların efendisi? Soru bu. Ve bu sorunun cevabı tamamen o kanalda ne kadar güzel kadınların çalıştığıyla alakalı. Parayla değil. Bizde Radyo Enerji'de çünkü çalışma arkadaşlarım ya evli ya çocuklu. Vallahi billahi böyle yaşlılar yurdundan program sunmak için özel izinle çıkıp gelmişler gibi. Yemin ediyorum. Mesela Ece Kanmaz biliyorsunuz. Her gün size bir anons yapıyor. Sonra oksijen tüpünün maskesini takıyor ağzına. Öyle. Eskiden Didem vardı, Didem Suyan'ı. Kocam. Sanki adam özel uçakla Paris'te akşam yemeklerine götürüyor sanırsın ha. Ya adamı da anlıyorum ha. Anlıyorum yani 20 senelik evliliğin ardından kapıda özel jetin olsa üstüne kolonya döküp neyse. Yine Ece'den bahsedeyim sevgili Ece. Yayında simide oturuyor ya. Yok. Basur değil. O da uzun süre evli kaldı. Bildiğin iyice sıyırdı. Gerçekten bildiğin simitçi simidinin üstünde oturuyor. Kızım günah yapma filan diyoruz. Karışmayın bana diye bağırıyor. Yani bakın güzel ve güler yüzlü kadınlar görmek istiyorum. Yani ben sapık değilim, manyak da değilim. Yani hayatta bir tane istediğim bir şey var. Çok görecek değilsiniz herhalde bana değil mi arkadaşlar? Ya sonra düşündüm. En çok güler yüzlü güzel kadını nerede görebilirim diye. Ya, zengin kadınlar değil. Yani sözüm meclisten dışarı ama zengin olup mutlu olan kadın çok görmüyorum etrafımda. Fakir de somurtuyor. Orta halli kadın benim karım, o da pek gülmüyor. Ama sebebi orta halli olmamız değil. Ben olabilirim bilmiyorum. Çok emin değilim büyük ihtimalle öyle. Yani gülümseyen kadın parayla alakasız. Evet ama kadınların gülümsemesini ve daha mutlu olmasını istiyorum. Bak bugün sabah uyandım, kadınları nasıl mutlu edebiliriz diye yazdım. Yapay zekaya sordum ve bunu cevaplamasını istedim. Bak boyundan büyük sorular sorduğun zaman o kadar saçmalıyor ki. Yapay zeka bak boyundan büyük çünkü. En başta şu yazıyor. Güler yüzlü güzel kadınlar genellikle sosyal ortamlarda, kafe ve restoranlarda, etkinliklerde ya da tatil yerlerinde bulunabilir. Ne saçmalıyorsun yapay zeka ya, bir der misin bana? Sonra da şey yazmış haspam, bana hayat dersi veriyor. Sabahların efendisi unutma. Unutma, güzel ve güler yüzlü insanlar her yerde olabilir. Önemli olan onları fark etmek ve pozitif enerjiyi yaymak. Yapay zeka, bunu hangi kişisel gelişim sitesinden arakladın bilmiyorum ama benim istediğim cevap daha çok gene boyunda 4 numarada gülen güzel kadınlar var. 1 saat 15 dakika daha orada gülecekler. Ya ne zaman bu kadar yardımcı olmaya başlayacak acaba? Neyse. Ben şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Kendi hayatımda gülmeyen kadına odaklandım. Evet, karım artık bana gülmüyor. Ya hanımlar işte komedyenle evlendim, yaşasın artık hep gülerim diye bir şey yokmuş demek ki. Böyle bir şey. Evlilik biraz öyle. Yani komiğin komiği azalıyor. Yakışıklı artık çok yakışıklı gelmiyor bir noktadan sonra. Ya zengin bile hep zengin kalmıyor. Bak karıma zengin biriyle evlenebilirdi. Ama garantisi yok zengin kalacağının. Ben de hep aynı. Orta halliden hallice. Standartı bozulmuyor. 7 yıldır ekmek peynirini yiyor. Mutlu mu? Hayır. Konu bu mu? Hayır değil. Standarttan bahsediyoruz şu anda. O yüzden çarptırmayalım konuyu. Pekala. Enerji'de Sabahların Efendisi yüzdeyiz canlı yayında. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. Bu arada Avize Dünyası'nda efsane bir kampanya var millet. 2 al 1 öde kampanyası Avize Dünyası'nda devam ediyor. Stoklarla sınırlı olduğu için vakit kaybetmeyin derim ben.
1: Enerji. Minimix. Corinium sunar.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.
2: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
3: Bazen evde üstümlükleri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya?
4: Odaklansana, fokus be kadın, fokus. Her sabah odak noktanız.
5: Sabahların Efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
6: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Bir şey diyecektim, unuttum ben. Herkese güzel bir sabah, iyi haftalar ve harika bir hayat diliyorum. Ben sunucunuz, sabahların efendisi, Radyo Enerji'nin medarı iftarıyım. Medarı. Seviyorlar beni ya, biliyorum. Yani her ay para verdiklerine göre seviyor olmaları lazım. Ama şimdi düşününce ben de her ay vergi dairesine para veriyorum ama bu orayı tam olarak sevdiğimi göstermez. Ya çünkü sevdiğim için değil, daha çok seve seve veriyorum parayı. Ya bakın millet, ben düşündüğünüzün aksine böyle şakalar makalar falan yapsam da oldukça duygusal bir insanım. Bu yüzden de zaten hayatımda hep fevri ve dürtüsel kararlar verdim. Hiç de faydama olmadı. Ya o kadar duygusal ve romantik biriyim ki KDV borcumu 3 ay ödemeyip banka hesaplarıma bloka gelmediği zaman vergi dairesi beni unuttu mu, ghosting mi yapıyorlar diye. Ya moralim bozuluyor ya. Böyle bir insanım ben. Bilmiyorum, belki de sanatçı olduğum için. Yani ilgi manyağı mıyım neyim? Ya eskiden ilgi manyağıydım, onu biliyorum. Şimdi mümkünse ne olur kimse bana ilişmesin, ilgi göstermesin diye düşünüyorum. Evet, özellikle vergi dairesi. Özellikle. Ya yoruluyor insan. Yoruluyor. Ya, beynimiz bizi yoran şey, bedenimiz değil. Ve bu konuda tek başınıza değilsiniz millet. Hepimiz yoruluyoruz. Bak ben uzun yıllardır evliyim ve yorgunum evlilikten. Yani 35 yıldır yaşadığım ülkede aynı kültürde aynı geçmişten biriyle evlendim. Ha, sanki bir susamuru fille evlenmiş gibi. Yemin ediyorum size arkadaşlar, ya böyle bir şey nasıl olabilir? Hiç tanıyamamışım olduğum bir zır dediğiyle aynı evde yaşıyorum ya. Umarım anlıyorsunuzdur beni. Ya mesela ilk 4 yılımızda bir kadındı. Aradan 20 yıl geçti, şimdi başka bir kadın. Ve buna böyle benim hemen alışıp adapte olmamı bekliyor, istiyor. Bak geçen gün karşısına geçtim, dedim ki sen kimsin ve karıma ne yaptın? Ya biz konuşurduk, anlaşırdık. Yani şimdi ben sadece Macarca, o sadece Çince konuşuyor ya. Şey diyor bana, ben gencim, hayatımı dolu dolu yaşamak istiyorum dedi. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Bir kağıda bunu ona yaşatabilecek erkeklerin özelliklerini yazdım, verdim, kavga çıktı. Haklı mıyım? O mu haklı, inan bilmiyorum. Ya hayır, radyo sunucusuyum millet ben. Radyo sunucusuyum. Bak Ekim ayında ara zam da yok. Yani kendisine ne yaşatabileceğimi düşünüyor bilmiyorum. Yani hayal kurmak tabii ki güzel ama yine de arada bir frene basmak lazım hayal kurarken. Mesela evet, yalan olmasın, önümüzdeki cumartesi onu Paris'te bir akşam yemeğine götürebilirim. Götürebilirim. Dönüşte hemen ertesi gün avukatımı ve muhasebecimi arayıp konkordata ilan etmem gerekiyor. İşte maaşımın bir kısmına el konulacak 5 yıl boyunca falan. Ve sonra biz, ay aşkım hatırlıyor musun Paris'teki akşam yemeğini diye sohbet etmekten bir ara sıkılacağız diyeyim. Yani bundan eminim ya. Karım hep küçük jestler kadınların çok hoşuna gider diyor. O kadar büyük bir kandırmaca, büyük bir yalan ki arkadaşlar. Jest büyük olacak. Yani küçük jestler ancak sular seller gibi aşıkken çalışır. Ya bana yerden papatya koparıp verdi. Ölürüm ben bunun için ya. Onlar evliliğin 7. yılında filan mumla arayacağınız enstantaneler. Yani o aşıkken o ilk 2 hafta, ilk 1 ay, 2 ay. Ay aşkım. Bana tanımadığın birinin cenazesinden çelenk mi çaldın? Aşığım sana ya. Bunlar hep aşk sarhoşluğu. Yoksa kabul edilir taraf olmayan bir aksiyondan bahsediyor. Çelenk çalmak nedir abi? Bak karım çok zor bir kadın. Komik olan, o da benim inanılmaz derecede zor bir adam olduğumu düşünüyor millet. Ama benim hiçbir adetim, karakter, kişiliğim, hiçbir şeyim değişmiyor, gelişmiyor. Geriye de gitmiyor. Stabil ve sabit bir kişiyim. Karım 2 hafta et yiyor. Böyle kaşıkla altındaki jöleyi falan kaşıklıyor. Sonra 3 hafta vejeteryan. Ve ben bu tutarsızlık için yaratılmış bir canlı değilim. Yanlış anlamayın. Vejeteryan olabilirsiniz. Problem yok. Yani tavuk yemiyor diye bir insanı eleştirmem. Fikrimi söylerim. Bence tavuklar çok aptal ve onları yememiz gerekiyor. Ayrı. Ama bu teorimi de şu anda çürütmek istiyorum. O zaman aptal olan her şeyi yememiz gerekiyor. Evet. Yani dünya nüfusu 1 milyara falan düşer. Ya ben şahsen, yani biz et yiyen insanların hayatta daha fazla şansımız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla belgesel izliyorum ve doğadaki vejeteryan canlılar bir süre, vejeteryan canlıların bir süre sonra yendiğini gözlemledim. Gördüm. Yani mesele ne kadar çaresiz ve aç olduğumuzla alakalı, zaman meselesi evet. Pekala, enerji burası, keyfimiz yerinde, hala vaktimiz var, az sonra tekrar burada olacağız, sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Hit müzik burada, enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

Festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kubus Otomotive ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Günaydın, günaydın Kıbrıs. Ülkemizdeki bir radyo klasiği. Sabahların Efendisi'nin şovuna denk geldiniz. Ya da bu bir iki tesadüf değildir. Yani uzun bir saattir programın başlamasını bekliyordunuz. Sabırsızlıkla. Önemli değil, buradayız. Program bitti. Radyosunu şimdi açanlara üzücü bir haber oldu ama programın sonuna geldik millet. Ya bu

0: programda ortak dertlerimizi, zevklerimizi konuşuyoruz. Her zaman böyle yaptık. Mesela dışarıda yemeğe çıkmayı hepimiz çok seviyoruz. Mesela ortak zevk. Tamam, paramız yok. Onu bir kenara koyarsın, onu bir kenara bırak. Ama seviyoruz. İşte arkadaşlar bir arada toplanmışsın. Lezzetli yemekler, içecekler, muhabbet, kahkahalar. Geç saatlere kadar sevdiklerinizle bir arada keyif yapmak. Bakın, ben uzun zamandır Kıbrıs'ta yaşıyorum ve burası gerçekten ilginç bir demografiye sahip. Herkes arkadaşım mı? Evet, herkes arkadaşım ve herkesi çok seviyorum. Orada soru işareti yok. Ama yarısı benim gibi çulsuz, yarısı da ekstra zengin. Aslında hepsine vakit ayırmak istiyorum. Ama zengin arkadaşlarımla bir yere yemeğe gittiğimde benim karşılayamayacağım kadar pahalı yerlere gidiyorlar. Mesela Jon Jon diye bir yere gidiliyor. İşte butik sushi var. Hani böyle suyu cam şişede getirdikleri için 1200 lira yazan yerler var ya arkadaşlar. Şimdi benim çocukluğumda ailece böyle bidonları alıp hayrattan su doldurmayı kendimize hafta sonu eğlencesi yaptığımız bir ailede geçti arkadaşlar. Cam şişe suya 1200 lira. Yani Japonya'dan bir sushi ustası getirmişler. İşte Japonya kralına sushi yapan şef falan diye. Oğlum, gidiş dönüş uçak biletini bana kitleyecekler. İstemiyorum. İstemiyorum gitmek. Bakın, Japon kralına sushi yapan arkadaş, yani Girne'nin bir ilçesine geliyorsa bunun bir anlamı olamaz. Anlamı olacaksa da bu çok pahalı bir anlamı olur. Korku verici benim için. Menüye bakıyorum, işte menüdeki her satır, yani bu zengin arkadaşlarım için bir eğlence. Benim içinse dönemsel hayati kararlar almamı gerektirecek bir takım maddeler gibi. Hayatımı yeniden şekillendirmem gerekiyor. İşte yapacağım seçime göre. İçimden de şöyleyim ya. Eğer bu antreyi söylersem, bu ay cep telefonu yok oğlum. Bu ay cep telefonu yok. Alo? Evet, telekomünikasyon şirketi mi? Hesabım bu ay dondurmak istiyorum. Dün gece Japon kralının yediği tempurlardan yedim. Evet, evet. Ya işte orada bir hesaplaşma başlıyor. Yarınlar yokmuşçasına bu tempurayı yemeli miyim? Yoksa cep telefonu hizmeti almaya devam edip haftada bir annemi arayıp duygularımı incitip beni aşağılamasını dinlemeye devam mı etmeliyim? İkilem bu. Neyse, garson geldi. Ben menüde kendi ekonomime göre bir şeyler ararken biraz uzun aramışım. Biraz bekletmişim kızı. Dedim ki kıza, bak, durumum senden daha kötü. Bu yüzden şimdi bekleyeceksin ve gecenin sonunda 50 lira bahşiş bırakacağım. Buna hazırsan burada dur, yoksa git. Ya zengin insanlar siparişi farklı veriyorlar. Yani restoranda yemeğin adına bakarak sipariş veriyorlar. Biz fakirler de, yani bütçemiz belli olduğu için, benzer fiyatta iki yemek bulup yazı tura atarak bir tanesini seçiyoruz. Ben eskargo alacağım, sonra erik sosunda fümelenmiş ördek ve Chateau Conti Boronto alayım. Siz sabahların efendisi, ben önce 520 lirayı alacağım. Ana yemek olarak da 930 lira 4 numarada. Ne olduğunu bile bilmiyorum ya. Vallahi, ama önüme bir tabak geleceğinden eminim. Ya bence zengin arkadaşlarıyla pahalı restoranlara gitmek zorunda hisseden benim gibi orta hali tipler için, mesela pahalı restoranların menüsünde bütçemize dair bir şeyleri koymaları gerekiyor. Mesela işte eskargolar, Chateau Robozon, işte bilmem neler falan. Mesela orada bütün yemekler, ne bileyim, 3000 lirayla 5-6 bin lira bandında. Mesela 180 liraya horoz bir sotesi. Mesela, anladın mı? O da olsun. En altta. Böyle hafif silik yazılmış, küçük harflerle yazılmış. Tıpkı bizim orta hallilerin hayatı gibi. Anlatabiliyorum umarım. Radyo Enerji burası. Zengin fakir orta hali bu saatlerde herkes bu programı dinliyor ve dinledi. Bugünkü programın sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın sabah aynı saatte tekrar burada olacağız. Ve Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sundu demeden önce Avize Dünyası'ndaki o muhteşem kampanyadan da bahsetmek lazım. Şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al bir öde. 2 al bir öde kampanyası devam ediyor. Stoklarla sınırlı olduğu için zaman kaybetmeyin millet. Yarın sabah görüşmek üzere.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Kendilerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son yıllarda dikkat çeken genç ve başarılı isimlerden biri Irmak Arıcı burada ön plana çıkan bir Serdar Ortaç şarkısıyla Ben Adam Olmam'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

Bitmüzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Bulutlu bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığıysa 28 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık burada hit şarkısı Lan'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatı.

0: bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim ekim

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri İrem Derici burada. Şimdi sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Hepsi de sizler tarafından çok seviliyor. Delil'le bu kez sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen ses Mustafa Sandal burada, şarkısı Aşkına Destan.

0: Hani bensiz bir hiçtim.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise Suel Roman burada müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve sizler tarafından da yoğun istek alan şarkısı. Oyun Bozan'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. 93.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Yeni

yer vermeye devam ediyoruz ve şimdi ise pop müziğin tarzıyla fark yaratan özel isimlerinden biri Hadise burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve sizler tarafından da çok sevilen şarkısı Fırtınamla şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Aynur Aydın burada. Yepyeni bir cover şarkıyı bizlerle buluşturdu. Bir yandan da geçmişe götürdü bizleri. Kınalı Bebek'le şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın NC Waikiki mağazalarında

Hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladığından itibariyle 29 Eylül Salı günündeyiz. Gerçekten geçti bitti koskoca Eylül ayı. Umarım Ekim ayı artık daha da güzel olur. Daha güzel haberler aldığımız, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçirdiğimiz günlere şahit oluruz diye umuyoruz. Ve Enerji Keyfi başladı. Bugün konuşacağımız keyifli konular var, keyifli şarkılar var. Günün moduna göre modunuzu arttıracak, enerjinizi arttıracak bütün içerikler bu programda.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi çumuzuyla devam ediyor. Şimdi bazılarınızı böyle birazcık yaşlı hissettirecek içeriklerden bahsedeceğim. Mesela telefonda numara çevirmek yerine rehberden isim aramaya alıştığınız insanlarla büyüdünüz. Çocukken izlediğiniz çizgi filmlerin bazıları bugün 20 yaşını geçti. Bir zamanlar size çok büyük gelen üniversiteliler artık gözünüze lise öğrencisi gibi görünüyor. 2010'lar yeni olmuştu hissiyle yaşarken üzerinden yıllar geçti. Sosyal medyada doğum yılını görünce bu kadar küçük olamaz deyip tekrar hesap yapıyorsunuz. Çocukluğunuzun oyuncakları artık koleksiyon ürünü diye satılıyor. Bir şarkının çıkış tarihini geçenlerde sanıyorsunuz, meğer üzerinden 15 yıl geçmiş. İlk kullandığınız teknolojiler artık nostaljik kategorisinde. Siz büyürken doğan çocuklar ehliyet almaya başladı bile. Doktor, öğretmen ve polislerin sizden küçük olabileceğini fark ediyorsunuz. Eskiden her şey daha ucuzdu cümlesini istemeden kurarken buluyorsunuz kendinizi. Çocukken hayran olduğunuz ünlülerin artık çocukları ünlü oldu. Gençlerin kullandığı bazı kelimeleri ilk kez duyuyorsunuz. Bir zamanlar büyüklerinizin anlattığı anılar kadar eski anılarınız oluştu. Çocukluğunuzdaki dizilerin ve filmlerin yeniden çevrimlere çekiliyor. Takvimde 2000 doğumluların yetişkin olduğunu görmek hala garip geliyor. Küçükken size yaşlı gelen insanların aslında bugünkü yaşınızda olduğunu fark ediyorsunuz. Bir dakika, bu olay 10 yıl önce mi olmuş cümlesini düşündüğünüzden daha sık kuruyorsunuz. Bunlar böyle bazı insanların büyüdüğünü gösteren işaretler, durumlar. Ama tabii ki de herkes büyüyor, herkesin bir geçmişi oluyor, herkesin kendisini yaşlı hissettiği bir an oluşuyor. Yapacak bir şey yok, hayatın kuralı bu. O yüzden yaşadığınız günlerin tadı.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Her sabah deşifre programımızda sizlere çok güzel hediyeler veriyoruz. Nedir bunlar? Ben bahsedeyim hemen. Deşifre nedir? Öncelikle onu anlatayım. Sabahların efendisi biliyorsunuz ki hafta içi her sabah 7 ile 10 arası sizlerle bu frekansta buluşuyor. Biz de 8-9 arası sabahların efendisiyle birlikte burada canlı bir şekilde deşifre programını sunuyoruz. Yaptığımız şey sizlere böyle keyifli sorular soruyoruz. Hem yayında soruyoruz hem de programa başlamadan dakikalar önce sosyal medya hesaplarımızda, Instagram'da özellikle enerji931, nrgplay.com kendi kişisel hesaplarımızda sorularımızı paylaşıyoruz. Verdiğiniz yanıtları burada yayında sabah 8-9 arası sunuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, yorumluyoruz ve en güzel cevaplara da birçok hediyemiz oluyor birçok kişiye. Karnınızı doyuracak, güzelliğinize güzellik katacak, alışverişinize indirimler sağlayacak birçok hediye sizlerin oluyor. Detayları sosyal medyadan zaten paylaşıyoruz. Bizleri takipte kalın. Sabahları da 8-9 arası buraya da uğramayı unutmayın. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, her yanında, Aveon,
0: Aveon Sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten önümüzde çok güzel etkinlikler, konserler, festivaller, tiyatrolar neler neler var. 7'den 70'e herkesin katılabileceği birçok etkinlik gerçekleşmeye devam ediyor adamızda. Ve detaylar, biletler, kimler geliyor, ne oluyor, hangi sanatçılar var, ne etkinlikler var, ne tarz içerikler var, hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve Gişe Kıbrıs'ın aplikasyonunda. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat İrem Derici ile karşıladık. Bu sene yayınlamış olduğu parçalarının arasından Durum Çok Acil, radyomuzun favorilerinden ve bir diğer favorilerle devam edeceğiz. Saymıyorum diğer kalanlar, sürpriz olsun. Trafiğin yoğunlaştığı şu dakikalarda sizlerle en keyifli konuları ve en keyifli şarkıları paylaşmak için devam ediyoruz. Gişe Kıbrıs katkılarıyla 29 Eylül tarihler Salı günündeyiz. 14.05 an itibariyle saatler şimdi. Zeynep Bastık sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyanist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Biz lüksü gerçekten böyle pahalı ayakkabılar, çantalar, tatiller sanıyoruz ama hayattaki gerçek lüksler o kadar da maddi olarak yüksek fiyatlı lüksler değil. Mesela sabah kuş sesleriyle uyanmak, sıcak bir duş almak, çimenlere çıplak ayakla basabilmek, eve döndüğünde seni bekleyen tüylü bir dostunun olması, susadığında temiz su içebilmek, ağrısız bir güne uyanmak, sevdiklerine istediğin an ulaşabilmek, sessiz bir akşam geçirmek, temiz çarşaflarda uyumak, sağlıklı anne babaya sahip olmak, içini rahatlatan bir sohbet etmek, kahveni acele etmeden içebilmek, güvende hissetmek, derin nefes alabilmek, güneşin yüzüne vurması, yorulduğunda dinlenebilecek zaman bulmak ve insanların aynı böyle masada oturabilmek, sevdiğin insanlarla içini kemiren bir şey olmadan uyuyabilmek, kendin olabildiğin bir ortam ve iyi çalışan bir beden. Gerçekten şu an bu saydığım bütün her şey lüks bir hayat yaşadığınızı gösteren işaretler. Eğer bunlara sahipseniz çok şanslısınız. Tabii ki de maddi olarak da herkesin umarım durumu daha fazla daha yerinde olur diye umuyoruz. O da ayrı bir konfordur tabii ki ama önce bunlar olmadıktan sonra bunları çünkü satın alamıyorsunuz. Radyonuz Enerji'de de kulaklarınız duyduğu için şanslısınız. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyorum.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Her sabah sabahların efendisiyle birlikte gerçekten çok güzel hediyeler veriyoruz. Böyle dolu dolu bir yayın geçiriyoruz. Sabah 8-9 arası her sabah bu frekansta sabahların efendisiyle bir araya geliyoruz. Sizlere bir soru paylaşıyoruz Instagram'da hikayeler bölümümüzde. Siz de cevaplıyorsunuz tabii ki de gördükten sonra. Cevaplarınızı yayınlarımızda paylaşıyoruz. Ve sabah 8-9 arası en güzel cevabı verene de çok güzel hediyeler veriyoruz. İşte karnınızı doyuracak, ağzınızı tatlandıracak, güzelliğinize güzellik katacak, alışverişlerinizde indirim sağlayacak daha nice hediyeler sağlıyoruz. O yüzden sabahları 8-9 arası da buraya uğramayı unutmayın. Ve bir yandan da sosyal medya hesabımızdan takipleyin ki sorduğumuz soruları görebilin. Ve cevapları da kolaylıkla verebilin. Radyonuz Enerji'de de Enerji Keyfi şu an devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri şu an 93.1'den dinliyorsunuz ve aynı zamanda Enerji Play aplikasyonumuzdan da bahsetmek istiyorum. Uzun süredir bahsetmiyordum. NRG Play diye yazılıyor böyle. Google Play Store ya da App Store'dan bulabilirsiniz. Telefonunuza indirdikten sonra hiçbir üyelik gerektirmeden gayet böyle kolaylıkla kullanabileceğiniz bir aplikasyon. Ve ne var bu aplikasyonda? Tabii ki de radyonuz Enerji, diğer radyolarımız ve hatta reklamsız, kesintisiz sadece aplikasyonumuzda bulunan özel radyolarımız ve bu radyolar sadece müzik tarzlarına göre ayrılıyor. Mesela sadece arabesk dinlemek istiyorsanız ona uygun, sadece club müzikleri dinlemek istiyorsanız ona uygun radyolarda bulunmakta. Tek bu değil, DJ setlerimiz, podcastlerimiz var. Hatta kendimize özgü podcastlerimiz var. Kendi stüdyomuza, kendi bünyemizden yayınlanan birçok podcast serimiz de sizleri bekliyor. Aynı zamanda müzik haberler bölümünde de güncel müzik haberler sizleri bekliyor. Top dolu bir uygulama, böyle keyifli, kafa dağıtacak, eğlendirecek, yüzünüzü güldürecek, keyiflendirecek, sakinleştirecek bir aplikasyon. Sizleri oraya da bekliyoruz ki dünyanın neresine giderseniz gidin, telefonunuzda internet olduğu sürece bu aplikasyondan bizleri de oraya götürmüş oluyorsunuz. Bizleri oradan dinleyenlere de bir selam olsun.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati karşıladık. An itibariyle bir saat boyunca daha birlikteyiz. Keyifli şarkılar ve konular bu frekansta, bu programda.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
2: Hit müzik burada.

0: sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun. İşletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bir şeyin sana tanıdık gelmesi onun sana iyi geldiği anlamına gelmez. Son zamanlarda duyduğum en güzel cümle. İnsan bazen yıllardır bildiği mutsuzluğu hiç tanımadığı mutluluktan daha güvenli bulur. Yani bir şeyler size iyi geliyorsa doğru olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü tanıdığın acının nasıl hissettirdiğini bilirsin, ne bekleyeceğini, nasıl başa çıkacağını bilirsin ama yeni olan belirsizdir. Huzur sana yabancı gelebilir, sağlıklı bir ilişki alışık olmadığın kadar sakin gelebilir. Değer görmek bile kendini uzun süre değersiz hissettiysen ilk başta garip gelir. Çünkü insan her zaman kendisi için iyi olanı değil, bildiğini seçmeye meyillidir aslında. O yüzden bunu gerçekten istediğim için mi seçiyorum yoksa bana tanıdık geldiği için mi diye sormak lazım. Çünkü alışmakla ait olmak aynı şey değildir. Bazen değişimin ilk adımı kötü olana geri dönmemek değil, iyi olanın sana yabancı gelmesine rağmen ona şans verebilmektir. O yüzden arkadaşlar böyle hemen karar vermeyin. Bu hissiyat tanıdık, bu şeyler bilindik diye hemen kendinizi kaptırmayın. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Salı gününde olabiliriz ama hafta sonu yakın. Bu arada hafta sonunu beklemenize de gerek yok. Birçok etkinlik zaten gerçekleşmeye devam ediyor adamızda. Tiyatrolar, canlı müzikler, konserler, etkinlikler, klaplar, partiler, operalar, klasik müzik konserleri ne ararsanız var ve hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve uygulamasında. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bayık, always be with you.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
6: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
7: Gişekıbrıs.com.
8: Hit müzik burada.
9: Kıbrıs seni dinliyor.
8: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam edeceğiz. 13-16 arası bu frekansta buluşuyor olacağız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

Ev.com. Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

kaçırmayın. Nearest Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
2: Yeni arı.

Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarında

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: bir yere ayrılma. Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
1: Söyle istediğin neydi benden? Beni yakıp ısırın uzanın.

0: İşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın NC Waikiki mağazalarımız.

0: Pizza.com.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana chips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2

0: hissedebilirsiniz. Oh. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza Pizza. Mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.
2: Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet El Roman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji, hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun.

0: fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Korinyum Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Düştüm.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.